0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyümən. Boldu qılay mı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cevabı bulduğallıqıqa işinip gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durğandak, ademlə tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, аптап кардап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durğandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. An qiyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her qetim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинаның үззәт үрміті мәң ұқатәсікіні аңылы қоғдап, айатыны қадырләп, үлімі амал ауырыққа сарап қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.
8: Qadimdin hozirgacha jongoliqlar eng qadrlaydigan fazilat oliy janoblik.
0: Oliy janoblik turmushga singib ketgan harakat mezoni.
8: Oliy janoblar samimiy keladi. Ko'ngli ko'kchi keng odamlar oliy janoblardir.
0: Oliy janoblar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar oliy janoblardir.
8: Ali janapla samimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydı qalla Ali janapladır.
0: Ali janaplanın nəzər dairesi kən buludu. Yiraqını körələydi qalla Ali janapladır.
8: Ali janapla ətrafımızdaki ülgü bulalaydı qan adətki kişilədir. Ali janapla qatardı turuş, Ali janaplağı toğırlınış, kəmtər Ali janapladın buluş, Jongoluqlarning ro'yi intilishidir.

hürmetlik radyo anlıkçıla. Hem de Cungu'nun nezer programımızdan anlatamaz. Ben Abdülhalık Ahmet. Aldı bilen bugünkü programımızdan kısıkça mezmullarına kulak salgaysela. Partiye güllengendila dövlet kudret tapıdı. Caylar halık durmuşa nep yetküzüştek emeli netice arkalık, ügüneş terbiye neticesini tekşürdü. Birinci yıl ordunluğa erişken Okas Süleyman'ın təsirlik iş izleri. Tokluk Abdomobil Bataryası'nın yeni dövlet ölçümü yolu koyuldu. Bu yenilaş kandak özgürüşlerini ilip geliyordu. Nongcagüe, Pağ'nın içkirisi de 40 yıl okutçılık kıldı. Yaş ösmerlerini kandak kılganda tamakiden yaraklaştır kolu buludu. Yaşangıllarda rastlılık kirelik pırkı bulamdı. Uzun ömür körüşkü paydalık boten herketkesel karman. Tövendedik kıtanlar bugünkü programımızdan tepsili mezmunları da bulsun.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Devletini idare kılışta old bilen partiyen idare kılış gerek. Partiye güllengendela devlet kudret tapıdı. Başçucu Xi Jinping bunularını tekitledi. Cungucu zamanı yılaştırış, Cungu Kompartiyası rehberligideki sosyalistik zamanı yılaştırış. Çoğun partiyenin özgüce kıyın meselelerini el kılışki sergeklikki ve katiyelikki her vakit saklap, partiyenin tekimi küşlük kılıp kurup çıkandıla, Cungucu zamanı yılaştırıştan dolgun yerip, uzakçı mokum ilgirlişigi kapalatlı kılgılı buludu. Partiya 18. kurultuydun bu yan, yolda Xi Jinping yadroluğudaki Partiya Merkezi Komiteti, devletini kudret taptırış kuruluşu ve milletini güllendiriş uluğ işlerinin tarihi musabisige, partiya ve devletinin istihbali, takdirge, partiyanın uzak müddet hakimiyet yürgüzüşi ve devletinin ebedi eminlikigi münasvetlik stratejilik yükseklik durup, partiyanı başkuruş, partiyanı idare kılış, partiyanı güllendiriş, partiyanı kudret taptırış yeni karışı, yeni iddiası, yeni stratejisini oturgu koyup ve yolgu koyup, yeni devirdeki partiya kuruluşundan ibaret yeni ulu kuruluşunu çoğunkur ilgari sürüp, bütün partiya, bütün memleketki her millet halkını ittifaklaştırıp ve yeteklep, cesaret bilen ilgirilep, Cungucu zamanıvilaştırış arkalık Cunghua milletinin ulu güllenişini umumyüzlük ilgari sürdü. Cungu Kompartiyası kurulgalıgının 105 yıllıkı peytide, bir türküm partiya azaları Şanghay'daki Cungu Kompartiyası birinci kurultayı içilgan cay hatırı sarayı kirip, partiya kuruş tarihine eslep, partiyagi kiriş kesimini tekrarladı. Zalda caranlık kesim sadası uzak kısı yanırdı. Şanghay'daki Cungu Kompartiyası birinci kurultayı içilgan cay, Nanhu'daki kızıl kime Cungu Kompartiyası'nın arzusu başlangan cay. 2017 yılı 10. ayda partiya 19. kurultu yapılıp uzak ötmey, başçucu Xi Jinping, Cungu Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu daimi komitetinin azalarını başlap, Şanghay'daki Cungu Kompartiyası'nın birinci kurultu içilgan cay ve Zhejiang Jiaxing'nin Nanhu Külü'deki kızıl kimige ihtiram bildirgende bunlarını tekitledi. İşlerimizden terakkiyatı mengü toktap kalmaydı. Komünistlerinin əsli məqsidi məngi özgürüp kesip bulmaydı. Əsli məqsədini unutmağandıla, tarixi cevap verip, əcdatlarının ruhini aram tapdırgılı, əl rayını mayıl kılıp, devirinin kütke yerden çıkgılı, işini obdan kılıp neticilik ahırlaştırıp, toxtumay ilgirligili buludu. Əsli məqsədini unutmağanda, işini ahırgıcı davamlaştırgılı buludu. Cungu Kompartiyası dünyaya kilişi bilalla, Cungu xalqının bəxtini közləş, Cunha milletinin güllenişini közleşini özünün əsli məqsidi burç kılıp bekitti. Partiya 18. kurultuydun bu yan, bütün memleket halkını ittifaklaştırıp ve yetekləp, umumyüzlük allıq cemiyet kurup çıkıştın, sosyalistik zamanı vilaşkan devletine umumyüzlük kuruş yeni musabisik atılınışkice, yolda Xi Jinping yadroluğudaki partiya merkezi komiteti, baştın ahir əsli məqsədini özgertmey, bütün partiya, bütün memleketteki er millet halkını yetekleyip, Cungucu sosyalistik zamanıvilaştırış kuruluşunun yeni vaziyetini yarattı. 2021 yılı 2. ayda, başçucu Xi Jinping memleketlik namuratlıktan kutulduruş ötkülüge ucum kılış boyca kulasılaş, takdirlaş yığınıdı bunularını takitledi. Emeliyat şunu tolu ispatladı ki, Cungu Kompartiyası tağındasız küçlük rehberlik küçü, teşkilleş küçü, icra kılış küçü geyge. Kalıqını ittifaklaştırıp, yetekleyip, ötkelge hücum kılıp kıyınçılıklarını yeniş, yol içip olgı ilgirleştiki en işencilik rehberlik küçü. Cungu'nun işlerini yakışı kılıçdan açıkçı partiyada. Yolda Xi Jinping yadroluğudaki partiya merkezi komiteti, uzak müddet hakimiyet yürgüzdüğün kandak marksizmlik partiya kuruş, uzak müddet hakimiyet yürgüzdüğün marksizmlik partiyanı kandak kuruş katarlık zor devir temisini çöredep, bir qatar yeni qaraş, yeni ideya, yeni strategiyalarını oturuğa koyup, Xi Jinping partiya kuruluş iddiasını şekillendirdi. Merkezi Komitet Partiya Tarihi ve Hüccet Tetkikat Yurti 1. Tetkikat Bölümünün müderi Wang Yuchang mundaq dedi. Xi Jinping partiya kuruluş iddiası yeni devirdeki partiya kuruluşu dair muhim nazariye ve emeliyat meselelerine ilmi cevap verdi. Partiyanın umumizlik katlık idare kılışını ilgere sürüş, partiyanın ilgarlıkı ve saplıkını saklaş,
partiyaning uzoq muddat hokimiyat yurgizish o'rnini mustahkamlash, texmo keng doirada jungochi zamonaviylashtirishni ilgari surishdiki, qudratli kuchni mujassamlashda zo'r ham chunqur ahamiyatga ega. Xi Jinping partiya qurilishi iddiasining ilmiy yetakchiligida butun partiya siyosiy qurilishni yetakchilik qilib, yuqoridan tovangacha mustahkam polatdek uyushdi. Partiyaning yangilik yaratish nazariyasi orqali qalbni mujassamlab ruhni tavladi. Butun partiya ilgari keyin bo'lib bir qator o'g'inish tarbiyani qanot yoydirib, doimlashgan, tuzumlashgan, sistemalashgan partiyani idora qilish, odam tarbiyalash yangi andisini shakllantirdi. Butun partiyada qanot yoydirilayotgan to'g'ri siyosiy natija qarishini turg'izish va amaliyotni ko'rsatish o'g'inish tarbiyasida joylar, tarmoqlar ommaning oldirgan, qiynalgan, g'am qilgan, taqozo bo'lgan masalalarni cho'rida amaliy ish qilish davomida o'g'inish tarbiya natijasini xizmat amaliy unumiga aylantirdi. Liaoning o'lkasi Anshan shahri Lishan rayonlik partikom tashkilot bo'limining boshlig'i Du Wenbin mundaq dedi. Biz partiyaning ijodiy nazariyasi orqali qalbni mujassamlash va ruhni tavlashda boshdan oxir ching turib, tarbiyalash shaklini beyitib, partiya a'zolarini cho'nqur o'g'inib, tirishib ishlashga davomlik yetaklab, nazariya o'g'inish unumini mas'uliyatini ado qilish, amaliy ishlab mas'uliyatni zimmasiga olishning ichki harakatlantirgich kuchiga aylantirdik. Tashkiliy qurilishning sifati o'stirilib, hokimiyat yurgizish asosi mustahkamlandi. Stil qurilishi cho'nqurlashtirilib, 8 belgilama amaliyilashib yiltiz tortdi. Intizom qurilishi chingitilib, qattiq cheklama umumiyuzlik kuchaytirildi. Cheriklikka qarshi turish ko'rinishi cho'nqurlashtirilib, 3 cheriklashmaslik bir gavdalashtirilib, olg'a siljitildi. Markazdan asosiy qatlamgacha Jungu Kompartiyasi inqilob xarakterli tavlanish davomida texmo qudratlik, kuchlik bo'ldi. Shanxi o'lkasi Tongchan shahri yangi rayoni Shenfeng yo'li ko'chi boshqarmasi Jiyuan mahallasi partikomining shujisi Wang Mingcheng mundaq dedi. Biz davomlik inchki mulozimat orqali aholilarning da'vo talabini yig'ib va hal qilib, partiya qurilishi xizmatining unumini xalqni g'amdan xalos qilish, xalqqa naf yetkazish konkret harakatida haqiqiy gavdalantirib, ichki tuzash orqali ommaning baxtli turmushini yaxshi qo'g'daymiz. Tuman chaqirimlik musobaqada asli maqsadni unutmaslik kerak. Xi Jinping partiya qurilishi iddiasining yetakchiligida Jungu Kompartiyasi birlikka kelgan idea, mustahkam irada, moslashgan harakat, kuchlik jangovarlik orqali butun partiya butun mamlakatdagi har millat xalqini zich ittifoqlashtirib, yangi davrdagi imtihonga otilinish yo'lida jasorat bilan yaxshi mengib, sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumjilik qurish uchun mazmut qadam bilan olg'a ilgarilaydi.

0: Radio anlıqıçılar. Tövende muhbirimiz Polat Amannuri, 1. iyul ordunuğa erişken Oqas Süleymen'nin təsirlik iş izlerini tonuşturudu.
1: 2026 yılı 1. iyul, Cungo Komünistik Partiyası kurulganlığının 105 yıllığını təbrikləş yığını Xalq Sarayı'da dağdoluq ötküzüldü. Cungo Komünistik Partiyası Merkez Komitetinin baş şücisi, Dövlət Reisi, Merkezi Hərbi Komitetinin Reisi Xi Jinping, 1. iyul ordunuğa erişkücülərge ordun tarxıt bərdi. Partiya ve xalq üçün körnerlik tök bu koşkan. Əxlaq pəzileti Ali Canab 8 partiya əzasıqa 1. iyul ordunu tarxıt berildi. Şincan, Tarbağatay vilayeti Çağan Tokay Nayiyelik Çarıçılıq Doktorxanısı, İşki Keserlikler Bölümünün sabıq kandidat mudur vıraçı Oqas Süleymen mu şu qatar deydi. 1955 yılı 12. ayda Oqas Süleymen Çağan Tokay Nayiyesinin altın emiliyesi Bəyi Bişe kentideki bir dekan ailesi de tuğulgan. O 1975 yılı Tarbağatay vilayetlik tibbi mektəbini bitirgendin kiyin Nayiye bazırdıq kılıp hizmet kılış bursudun təşəbbüskarlıq bilen vazgeçip Çağan Tokay Nayiyelik Çarıçılıq Doktorxanısı Çarıçılıq rayonunda təsis kılgan davalaş noktası da hizmet kılışını tallıgan. Çarıçılıq rayonunun dairesi netçüz çakırım kilidgan bulup Çarıçılar su, otlak koğuluşup oltıraklaşkandı. O at minip doğru sandıkını yüdüp çarıçılarının arkasıdıl yürettı. Kış pesilde nöldün tüven 40 silsiye gradusluk kahırtan soğukka. Yaz pesilde top top paşa aşaretlerinin çekişiğe berdaşlık beretti. Onun ayak izi çarıçılık rayonundaki her bir kigiz öygeçi yetti. İşi orunda çıntırıp doktorluk kılgan mezgilde o cemi 200 bin kilometreden artık yolunu besip seyyarı kesel görüp her milletten bolgan ağırlıklarını 100 bin adem kıytımdan artık diagnoz koyup davalap kutkuzdi. Xatterlik, eğir ağırlıktan neçi minni muhabbetlik kutkuzdi. O öz kolu bilen 3200'den artık balını dünyaya göz açırdı. Çarıkçılar onu yakımlı kılıp, kendik tada dep atıdı. 2015 yılı pensiyaya çıkan Oqas Süleymen yanıla bikar durmadı, vazgeçilmedi. O Oqas Sağlamlık Mülazimet Üyü kurup, her haftada az digende 3 gün mahallede halis kesel görüş faaliyetini kanat yedirip, seyyare halis kesel görüşünü mukum bazıq iyi kıldı. 10 yılda kabul kılıp dağılgan ama cemi 65 bin adam kıtımdan aştı. 2021 yılı öz oylısını teşvikat terbiye bazısı özgertip, Çigra rayonunun davalaş, seyyah işlerdeki gayet zor özgürüşler ve milletler iştipaklıqı hikayelerin sözüldü. 2023 yılı Oqas Süleymen, Oqas Sağlamlık Arqılıq Xalqın Nəbiyyat Güzüş Səpri Pidayılar Mülazimət Turini təşəbbüs kıldı. Onun təsirde Pidayılar Mülazimət Ətirti tərəqi kılıp 350 kişi yetib sağlamlıq bilimleri təşviq etdi. Ağlılarının kesilini görüş qatarlıqlarını kanat yedirip, her millet ammığa 15 bin adem qetimdən artıq mülazimət kıldı. O yana yalğız turduğan 100 yaşangan kişinin üyüge ciddi çakırış kurulması orntıp berişini maslaştırıp, yaşanganlarını əxli iqtidarlı qoğdaşını işqaşırdı. Mən bir kommunistik parti əzası, bir adetki doktor, bir ömür kılışıq tigişlik işlerini kıldım. Çarıçılıq rayonu doktorga ihtiyaclıq bolğaşqa mən bardım. Ağırıqlar u yerde saxlap durğaşqa mən bardım. Mana mushundaq addi. Oqas Süleymen yana mundaq dedi. Hazır putum ağrıydı. Lekin mağalısamlı barmen. Çünki çarıçılar mağa ihtiyaclıq.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, tokluk avtomobil bataryasının yeni devlet ölçümü yolu koyuldu. Bu yenilaş kandak özgürlüklerine ilip geliyordu. Tövende bu vaktiki haberimizde yıktınlar da buludu. Hazır ilimizden yeni energiyelik avtomobilleri bargan sıra istimalçılarının yaktırıcıya erişmekte. Tokluk avtomobil sitif almakçı bolgalılar nispeten etkanda, tallap sitifiliş ceryanı da avtomobil tipi, hareketlendirgüç, küç, seplemesi, bataryanın ömür katarlık amıllarına dikkat kılgandan başka, bihaterlik terapetiki parametreleri mu, avtomobil sitif alganda dansep kürüdüğen muhim körsetkici hesaplanıdı. 7. ayının birinden başlap, tokluk avtomobil sahasındaki iki türlük mecburlaş karakterlik devlet ölçümü, yani tokluk avtomobilinin bihaterlik talebi ve tokluk avtomobilge işletilgan hareketlendirgüç küç, akkumulyatorning bexatarlik talabi rasmiy yo'lga qo'yildi. Oldinqisi asosliqi butun avtomobilning bexatarligiga ko'ngil bo'ladi. Keyinqisi batareyaning bexatarligiga nuqtaliq ko'ngil bo'ladigan bo'lib, to'qliq avtomobilga bir qator bexatarlik kapolatini qo'shgan hisob bo'ladi. Undaqda ilgirki o'lchamga kelish turganda, yangi davlat o'lchamining yangilik yeri qayerda? Sohalardagi korxonalar yangi davlat o'lchamiga moslashish uchun yana qanday xizmatlarni ishlash kerak? Tokluk avtomobil ananı yekılgılık may avtomobilge okşumaydı. Avtomobil içi de yukarı besimlik tok sistemisi bar. Avtomobil katkı sokuluşta ya ki tuyuksuz yüzbergen hadisi uçurganda, yukarı besimlik tok sistemisine en tı sürat üzüp taşlayalamdı o taşlayalmamdı, manı bu şopur ve yolucularının cismani bihaterliki bivası münasbetlik çoğun iş. Yeni devlet ölçümünde tuncuk etim, bir konu kübilen tok üzüş korulmasıga fizikilik tok üzüş korulması deb Eniqlimi berilgan hamda bir harakat bilan ma'lum bir chekish yoki uzun besish orqali bu iqtidorga yetib, butun avtomobilning yuqori besimli tok yo'lini fizikalik uzishni ishga oshirib, xatarni manbadan to'sish talab qilingan. Shanghaydagi ma'lum bir yangi energetik avtomobil shirkatining sobiq muavin lideri Li Huining qarishcha, bu yangi davlat o'lchamining yadroviy qarqon nuqtalarining biri ekan. Agar Fizikalik tok üzülüşüne müdafiye liniyasının udul kengeyişi desek, ondaqta tokluk avtomobilinin yürükü bolgan bataryanın bihaterlik iktidarı kendi genişki bulmaydıgan tövən çek hesaplanıdı. Issıqlık difuziyasının sınaş yekki bataryanın içki kısmetki kısqı tutuşuş kasılışı görünüşü de taklit kılış arqalıq. Batarya boğçısının yekki gevdisinin ısıqlık kontrolüğünü yokatkanını kiyinki, bihaterlik müdafiye iktidarının sistemilik sınaq kılgan jarayanda, Tok batarya boğçısıdaki yekki ücretlerden sırttın kılgın ısıqlık, yeni sancış, içki ısıç qatarlıq usullar arqalıq ısıqlıq kontrolüğünü yoktup koygandın ki, batarya boğçısı ot getgen, yekki partılgan partılmalıqını küzdüdüğün, hem de ısıqlıq adısının signalını vaxtıda hatırlaydıgan bir usul. İlgirki ölçemde bataryanın ısıqlıq difuziyasını sınaşına teknikilik talepi, ot getiş, yekki partılaştın 5 minut burun ısıqlıq adısının signal veriş, Şundaqla bunu kontrol qilish, şu arqali xodimlarning qichib qutulishiga vaqt qoldirish degan talab edi. Bu qitimqi yangi davlat o'lchimida bexatarlik talabi yana o'stirildi. Issiqlik difuziyasini sinash jarayonida batareya bog'chisi o't ketmaydi, portilmaydi. Uning ustiga qalaymiqan ustak chiqirib yo'lovchilar ziyon yetkazmaydi deb belgilangan. Albatta, agar batareyaning yakka kelsa issiqlik kontrolini yo'qotsa, yana saqchiq delo ma'lum qilishga to'g'ri keladi. Jungo Avtomobil Texnik Tadqiqot Markazining bosh mutaxassisi Xao Weijian tanishtirib bundoq dedi. Batareyaning yangi davlat o'lchami 7 turlik yakka gavdi sinqi. 17 turlik batareya bog'chisi yoki sistema sinqini o'z ichiga oladi. Bu soha o'rtaq tanishga ega batareyaning bexatarlik xavf-xatar manzaralarining hammasini o'z ichiga olgan. Masalan, yuqori temperatura, soqilish, qisqa tutish, sirtdan kuyish, ziyoda zaryadlanish, ziyoda zaryadsizlanish qatorli ahvollar. Bunun başka yeni devlet ölçümünde tokluk avtomobil ve bataryanın astı kısmının sokuluş sınıfı köpe etildi. Yeni energiyelik avtomobillerden astını koğdaş adette iki yıl orta xatar sınıfı menzirisini özü yalıdı. Bir hili, yeryüzü tosalgı mevcut bulganda avtomobil udul yönelişti sokulganı kiyinki tiginin kırılış ahvali. Yani bir hili, tosalgı cisim tövenden bivasta bataryaya sokulgan astıdan gelgen küçeş ahvali. Yeni nuskudaki tokluk avtomobil ve bataryanın bihaterlik ölçümüge maskeledigan bir sınaq koşuldu. Növette okşaş türdeki xalqara ölçem, kanun, nizamlar bunun çetilgani yok. Bu tür ilimizgi kesipkarlar toluk muhakime kılganın ikin öz aldığı tatqiq kılıp tüzüp çıkan tür bulup. Yeni energiyelik avtomobilleri daim körüledigan katık cisim tiriliş ya ki kırılışta muhim bihaterlik kapalatının rolunu oynaştırmak sert kılgan.
Шенген шәһәрлек батарея кәсби җәмәйтенең баш назаратчысы Хывейнең мондаларын белдерде. Яңа дәүләт өлчимене нәүәттәге иң катык батарея бихтәлек өлчиме дишке булды. Илгәре үзлегидән күеш, тигиге ут кетеш, узун муддат тиз ток качылап партлап күеп кетеш автомобиль сетелеск иң чоң андеш иде. Мәҗбүри өлчәм юл куелганнан кин ток өзике айыргыч перде сыгылык башкару системасының бүтән автомобиль учыда 3 дәрәҗәлек актив мудафия орынтышы Hadisi 101 nisbetine zor derece tövelletçi talep kılındı. Hıveyn'in yanımlarını bildirdi. Yeni devlet ölçümü tekniki derecesinde östürüş loşanını aydınlaştırıp, yeni enerjilik avtomobil şirketlerinin bütün kesip zencirede teknikide yanılık yartışı kıstap, yeni materyal, aldın katarki tekniklerini kesipleştirişine tizilişini maksat kıldı. Onun başkına kesiplerinin yukarı süpetlik tücüplengen terakkiyatını ilgeri sürüp, devletçi ve halkara ölçem alakısını ravallaştırıp, Jungo'nun yeni energiyelik avtomobillerinin yer şarlaştırış arkalık sırtkı çıkışıgı törütkü buluşu oralaştırdı. Umumi cahattın karganda yeni devlet ölçümü kısık müddet içinde kesip belgilimizge uygun buluşki çoğun sınak. Uzak müddet kesip derecesini östürüştiki zor törütkülük güç. Muhbirimiz Anhui Jiangxi Qatarlıq jaylarki yeni energiyelik avtomobil bazarlarını ziyaret kılganda Nurgun Mustaqil marka yeni energiyelik avtomobil dükkanlarının seçiş mesulları mınlarını bildirdi. Danlık marka avtomobil tipi texnikasining derecesini muddatdan burun östürdi. Setilibatqan yeni avtomobil tipining hammasi ikki turlik yeni davlat o'lchimining talabini qondirdi. Shu joydagi avtomobil bozorlarida keng ko'lamda tuvan bahada ombordagi qoldiqni tugutish boshlandi. Bu jarayonda aniqlashlar har xil davolg'ish ko'rilmaydi. Umumiy o'tkinchi ritm muqim bo'lyapti. Shundaqla tartiblik setilibatdi. Bu yerda alohida eskertib qo'yishga tegishligi shuki, yeni davlat o'lchimi asosligi yangidan ishlab chiqarilgan Yeniden iltimas kılınan toklık optimbil mahsulatlarına yüzlengen bulup, kanunluk seti bilingan normal işletilvatkan konu optimbillerini derhal almıştırışın talep kılmaydı. İstimasılara nispeten etkanda optimbilinin ahvali yakşı, yıllık tekşürüşünün türlük taleplerine uygun kesilat, devamlık yol yürüsü buludu.

Hörmətlik radio anlıqçılar. Nuncagı Yunnan ölkəsi Guangnan nayəsi Losongdu kəntidəki başlanğıç məktəb oxutucusu. O, tağlıq kənətdə 40 yıl yıldız tartıb, ilgiri keyin bolub məmləkət boyca münəvvər kompartiya əzası, məmləkət boyca oxutuş arqılıq adən tərbiyələş ülgüsü qatarlıq şərəflərə erişkən. Hazır pensiyaya çıxış aldı turğan o, yanılı kənətdə dərs ötüş bilən aldıraş bolmaqda. Muxbir Losongdu başlanğıç məktəbiki barğanda, Nongjagü balalarga ilim pen dersi ötüp atattı. O ademsiz uçku ve maşini içine nayadan iltimas kılıp mahsus ekelgen idi. Hazır Losongdu başlangıç mektubunun tenterbiye meydanı azade sınıpları yoruk. 40 yıl ilgiri mektep duruşluk kenet mahav kesili bimarlarını merkezlik davalaş noktası bulup mektep yok idi. Balalarını okutulgan adem mi yok idi? Aynı çağda emrili 20 yaş kirgen vakalaten ders ötkücü Nongjagü bunu anlığan ninkin, təşəbbüskarlıq bilan bu yerga kelishni iltimos qildi. Sinib yo'q bo'lgachqa xish toshib kelib sinib saldi. Parta o'rindiqni o'zi yasidi. 2 oydan ko'proq vaqtdan keyin 3 yillik tuzumdagi boshlang'ich maktab oxiri bitdi. Shuning bilan Nongjagü bu maktabning birdan-bir o'qituvchisi bo'lib qoldi. Shunday qilib Nongjagü bir kirishibla 40 yilni boshdan o'tkazdi. 1992 yili tunji qaror o'quvchilar o'rlab o'qish jadvalini to'ldirmoqchi bo'lganda Nongjagü ularının aile adresi degen katakçıge Losongdu degen yakımlık isimini yazdı. Nongjagü 40 yıldın buyan bu tağlıq kenette çoğunkur yıldız tarttı. Bu mezgilde o 3 kıtın partiya teşkilatıga partiyaya giriş iltimas sundu, hem de 2013 yılı Jongo Kompartiyasıga resmi aza buldu. Nongjagü bu yılki memleketlik işki yığın mezgilde memleketlik halk kurultuyu vekili buluş süptü bilen, özü ve Losongdu kentedeki balılarının hikayesini sözlep verdi. Nongjagü'nin hoşal kılığını, bu 2 yılda partiyalik okutucu Julie'den bilen Nongjagü okutkan şu kenetteki okutucu Yang Su-chin, ilgiri keyin bolup kenetke kaytıp gelip, kenet başlangıç mektibinden yeni okutucuları buldu. Yeni bir neçe aydın keyin 60 yaş kirgen Nongjagü pensiyaya çıkıdı. Lekin o yanılı kenetteki balılarga köngül bilmekte. Bu bir neçe günde o yeni okutucular bilen öyme öykirip ehval igileş bilen aldıraş buldu.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Yaşanğallarda rastlılı qeyrılıq pırkı bolamdı. Muhbirimiz Mekliya İbrahim bu vaxta xəbər berdi.
1: Şauçen dadısını yurtidan elip gelip billi durdi. Aslında o bir ömür cepa çekken dadısını rahat parağatın bəhriman kılmaqcı idi. Ama dadısı bir aydın köprek turğandan kiyin onun köyünde bir aramlıq payda buluşqa başıldı. Çünkü her qetim dadısının uyunun işkini aşkanda bir xil iniq digili bolmaydıgan maylıq puraq onun yüzgü uğrulatdı. O, astırtın hava saplaştırgı seti aldı. Yine dadısı sırtkı çıkanda derizini içi bava almaştırdı. Lekin bu pırak hudi yıldız tartkandak her kan çıkıp mu yok talmadı.

0: Yol meniş kıyapti. Yol manganda beşini kötürüp meydisini tik tutuş, üstünki bilek tabii tövrünüş gerek. Amal bar, işmaymak ya ki taşmaymak şekilde mamaslık gerek. Bu arkalık küçeş noktasının ilmi bulmağın boğumlarını zahmilendirişinin sakınış gerek. Kuramı yetkenlerine nispete etkanda her haftada 150 minuttan az bulmağın oksigenlik hareket kılışını tavsiye kılımız. Yol meniş bilen astı yürüyüş ve zıpt meniş katarlıklarını maslaştırıp ilip barsı boludu.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, bugünkü Cungu'nun nazar programımız bu şerde ahırlaştı. Programımızdan diktori Abduhalık Ahmet, Mesul Muharriri Polat Aman Nuri Enver Erkin, Nazaretçisi Arapat Hüseyin Can. Tövende dikkatanlar, istansımızdan başka programları da bulsun.

Ügünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ügünüş yolu da icdahat bilen izdini vatkan, izdiniş dağımı da alğı ilgirli vatkan radyoanlı kucular. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karşılığımız, mən Arapat Hüsenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiya Mektibinin küzlük okuşu mevsimi 30 yaş, yaş kadrlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, mühim vazifelerini zimmisiga alalaydıgan tayanç ixtisaslardan buluş gerek namlıq sözünün bir kısmını anladınız.

Dostlarımın yadıda boğundak, biz bu bir kaç günlük programlarımızda Asigül Qopur'nun Ündidarlıki Nazının namlıq hikayesinin aldan kısımdan anlatkandık. Onun en düşkün, en azaplıq günlerde Ündidarlıki Selkin onunla hemrah buldu. Her vakit onunla təsəlli və mədət verip, onun onuşsızlık ötküldün tezli ötüge çıxı yerden bədi. O bəzdə özün ayalığı yüzgiləməydiğanda kes qaldı. Ama Selkin her vakit məyin şamalığı oxşaş onun kalbəyi şunğub kirib, onunla şirin tuyğulanı toxtumasını ataqıb duraddı. Ondaq da bu sırlıq ayal zadi kim? Qulaq qızıqsanla, dekkitanla davamlıq bugünkü radio jurnal programımızga orınlaşdırılğan Asigül Qopur'nun Ündidardaki Nazının namlıq hikayesi de bolsın.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnu programmasi bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

Kendila oğlumun avazı anlandı. Dada, apamın ündidarını kıydı bilene, sizin köygümüz kegende bir-birimizini körüp durup paranlı çalaydıkemiz. Makul, mən iltimas kılay, sen kıydı valla. Dedim mən, nerslerimini yığıştırgaş. Yatağı kırıp, oğlum evetken ündidar numarını kırgızıp, koşu bilişini iltimas kıldım. Biraz dinkin uçur geldi. Oğlumunu hoş kılış üçün uçur yolumakçı bulup, telefon ekranı kırıp, hayranlıkta kıydıklı kaldım. Elala benim ündidar kıydılağınım, küçük bir her kuşun resmini baş sürü tıkığın Selkin isimlik tordaş edeyim.

Kitap hayatını sözləydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetlik radyo alıcılar, MD Radyo Kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silahının huzurunla sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuxarı pəlləsigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Əmdə diqqətinizlə Şinjan Xalq Nəşriyatı nəşr qılğan danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. İşkinla nemde işi vatsile? Dep sordu Nikolay kapıkını türüp türüp. Ve bir nersin korkup türüp atkan dek, bir onunga, bir bununga karap koydu. Nemi geplen kılıştınla? Eştim deyiş mi doğ? Dedi Levin sel onay sızılınıp. Eştim deyiş mi gen bolsanla bop demese. Aranladı söz işi dağangı mı içkandak iş yok. Çünkü o bir çöre, sen bolsan töre. Dedi o boynunu silkip koyup. Ben bilip oldum. Sen hemmini düşünüp mu, bahalap mu, Hem beni tuyuk yolu kırıp kaldı, dep içinip mi oltursan? Dedi o yine avazını götürüp. Nikolay Dimitrich, Nikolay Dimitrich. Maria onun kışığı berip, boş avazda yine bir nimelerini dedi. Boludu, boludu. Keşik tamakın kandak boldu. Mana, tamak mı kep kaldı? Dedi o, pətnüs kötürüp kırıvatkan hizmetkarını körüp. Boyaq eke! O, açık arla şu gepni kıldı da, vodkıdın bir romkı koyup, güppü de içi vetti. Sen mi birini içemse? Dedi o, şu an içilip uksığa. Sergey Toğurluk, yetkidek paranlaştık. Senin kəgininge şünçilik huşal boldum. Kan çıkıgan bilen yat emes de biz. İçe. Hoş. Nemişla bilen ben top kettin. Sözle baka. O bir parça bolkını kolu gelip, mezzi kılıp yigeç, özgü yeni bir romka ara koyup, sözünü davam kıldı. Efalın kandak. Şu ilgirgi okşaş, Yezide üzem yalğız igilikin bilen meşgul olup durup atma. Dedi Levin aksının şünçilik aç gözlük bilen işçi vatkınıga ve yavatkınıga karap oldurup. Ama özünün onunla dikkat kılı vatkınını çandırmadı. Nemiş kazırgış öğlenmeyse? Yolu bom mu de? Dep cevap verdi Levin kızırıp getip. Nemiş kemdi? Ben o tügeçtim. Özemli özem veyran kıldım. Burun mu etkan, hazır mı şunu eğitime? Eğer öz vaktıda lazım boğan çağda bana tügeçlik mirasımını beri vetken bolsa, minin bu hayatım çö, pütüllay başkıcı boğan bolatdı. Levin derro gepni baş

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkanınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkanı, Tolstoy'un dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

Levin Moskvadın etigen ayrılıp Gugun mahalde uyga yetip geldi. Poyezdi kelgüce vagondaki koşnaları bilen siyaset yeniden berpa boluvatkan tömür yolla doğrusu da paranlaşıp mandı. Yani Moskvadaki okşaş fikirleri gadırmaç bulup, özünü özü kayıp, nemilerden dur uyulup, özünü özü kıynap oltırgan çağlarımı boldı. Yurtunun vokzalığı yetip gelip, poyezdin düşkendin kiyin, peltosunun yaksını götürüp algan yekçeşme harvikeş egin atını. Vokzalının guva çıraklarının yorukı da aran görünüp durgan. Üstüge yun ediyal selingan çanısını. Kuyrukları bağlangan, hamot saymallarga, tönge ve pöpükle isilgan otlarını kögende, Harvikeş Ignat nersillerini çanığı caylaştırıp etip, yezideki yeni haberlani, öddigarının kelgellikini, Pava digen kalısının tukkallıkını sözdep begende, ondın kalısı bir az sägeklişip, özünü özü kayışları, uyilişleri asta asta kötürülüp getti. Bu hıl tuygu onun da Ignat'ni, otlarını kögendin kiyin peyda bolgan idi. O, Ignat algaç kelgen juvunu kiyip, çanığı caylışıp oltırvalgandın kiyin,

Bu iş Levin'i çoğun ve mürekkep igilikinin işçige yani ilip kırıp getti. O eğildin çıkıp udul isabat öyüge kırıp, Gocudar ve Hüddiger Semyon bilen bir pes paranlaşkan dinkin öyüge kaytip, üstünki kıvettiki mihmanhanıgı kırıp getti.

Bu Konuç yuğan öyüydi. Levin bu öyde bütün öyünü ilgilep özü yalğız yetip kopattı. Öy çoğ bolsa mı otunu öçürmey yaktırıp durattı. Bunda kılış ekmeklik dek, ekılgı sığmaydıgan dek, hem onun yeni planıga karma karşı dek görünsü mü, ama bu öy Levin'a bütün bir dünya bulup görünetti. Bu ata anıları burun şu yerde hayat geçirgen, şu yerde ölgen dünya idi. Levin'nin hiyalıca, ulanın şu öyde ötken hayatı mükemmel hayat idi. Şuna umu öylengendin kiin, hotunu bilen muş öyde aşındak mükemmel hayat içide yaşamakçı idi. Levin apsını azırak beletti. Onun özü de kaldırgan təsiri müqəddəs əslimi bulup kalgan idi. Təsavvurudiki xotini apsığı oxşaş, vapadar, güzel həm gaylik ayalladın buluş gerek idi. O xotin kişigə toy kılmay turup muhabbet bağlaşını təsavvuru sığdıralmay idi. Aldı bilen oylaydığını aile. Andın özü bilen aile kurmakçı bolgan ayal idi. Şuna onun toy kılışkı bolgan karaşları köp sandiki ağınılarının karaşlarına okşumaydı. Ulanın o içe toy kılış, ictimai turmuş içindeki nurgun işlanın biriydi. Levin üçün bolsa, Adem'nin hayatıdaki ömürlük bəxti bilen münasivetlik bolgan en çoğun iş hesaplanatdı. Lekin hazır o aşı ömürlük çoğun işini taşlap kuyuşka mecbur bolu atattı. O adette çay içip oturduğun küçük mehmanxanığı kırıp, koluğu kitap elip yatma orunduqda oturdu. Agafiye onun çay ekirip berip adeti boyunca, "Begim, mən mi oturay?" dedi de,

kişini Levin'in kolları astığı tıkış bilen avarı idi. Levin beşini sılap koygan dinkin, Levin'in ayığı astıda sozulup yattı. Emdi hem nerse köngüldeki dek bolgallıkını büldürgende kılıp, ağzını sel içip, bir işki temişip koydu de, yepişkak kalpıkları bilen kıyır içişlerini yepip, huzurlanıp cimcit yattı. Levin onun ahırkı hareketlerine dikkat kılıp oltırdı. Men mi huddu şundak? Dedi o işçi de. Men mi şundak? Hiç vakası yok. İşla oğlunup getirdi.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda bolu vatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Dolly bilen Anna balala hem İngiliz okutkuçu ayal bilen billi tamak idi. Balala çapsan özgürüp turduğallıkı, ya ki bek mi sezgürlük idim mu, veya ki Anna'nın bugün adetki küllegi okşaş, özdürgü köngül bölmey karı bolmağallık idim mu, işkılıp onun bilen oynaşını toktutup, onundun köngülleri soğugan dek bulup, onun keçik etmesliki bilen karı bolmadı. Anna ettigendin tartıp, kayıtışının tayarlıkı bilen aldıraş boldı. Moskva'daki tonuşlarına xat yazış, hisobatlarını rətləş, nərsillərini yığışdırış işlerini kıldı. Dolly'a Anna'nın könlü tiniç emes dek, könül aramsızlıkı da kalgan dek sezildi. Dolly'mo aşkıl royi haletlerini beşidin ötküzgen bolğaçka, bunun sebepsiz emeslikini. Köpünce özgü bolgan narazılıktan kelip çıkıdıqallıkını biletti. Tamaktan kiyin Anna kiyimlerini yengüşleş üçün hocursuğu kırıp getti. Dolly'mu kendiden kırdı. Bugün galitil körünsen go, dedi Dolly onunga. Memmo, sen şunda körünüvatı memmo. Galit emes men. Şu azrak bir aram buluvatı men. Bu kıl ehval mende daim bop durdu. Yığılgım keplü durdu. Bu bir yarmaz adet. Ama tezli ütüp gitudu. Dedi Anna ildam ildam sözle. O kızırıp getip, neps işlengen kol somkısığa bir nersisini salgan bulup, genişip turuvaldı. Közleri yaşkı tolup, bölekçili parkırap getip atattı. Мен бу якка маңдыган чагда Петербургдан задыл айрылгым келмеди. Эмди бу ярдан кеткем келмей ватыды. Сен бу ярга келип, яхшы иштин бирни кылдың, Анна. Анна унунга яш кутулган көздөр менен карап койду. Ундак деме, Долли. Мен эч неме кыгыным жок. Кыла алышым мүмкүн эмес. Мен кишилердин bir-bir bilen kelişi vağan dek meni şünçilik əti varlap keçişlerge heyran mən. Ola aşında kılıp meni yaman ügütüp koyduğan boldi. Mən nimi kıldım? Nimi kılalışım mümkün? Sının yürüküngde mehir muhabbet tolup taşkan. Şuna başkalarını keçireleysen. Sen bomboğan bolsan nimi işlanı bolup keçişini Tanrı biletti. Sen şünçilik bəxtlik Anna. Dedi Dolly. Könlün şünçilik yoruk, şünçilik ken. İngilizler etkan dek, her kimnin könlü de mehbiyetliki boludu. Sının ne mehbiyetlikin bolsun? Hem mi işte uçkaş karı tursan? Ba, dedi Birdilla Anna, közlerinin ekivatkan yeş toktuğan dinkin. Levlerinin çörüsü de muğamberlece ve meskırlik bir tebessüm peyda boldi. Ундак болса, сынын у мәхбиетин күлкілік бір мәхбиетлік, азаплық емес, деді Долли күлкідін көзлері юмылып. Яқ, азаплық. Сән менің немішқа әті маңмай, бүгін маңдыған боп қағынымды білемсен. Бұның сәвәбіні дегілі болмайды. Әмма саңы дәп берей. Деді Анна, Birdilla sapağı özünü taşlap, közleri Dolly'ye tikildi. Dolly Anna'nın boynudun ötüp, kulakları gıçı. Hatta kapkarı büdür çaşlarının tüvülleri gıçı kızırıp kete vatkallığını görüp, hayran kaldı. Şundak, dedi Anna sözünü devam kılıp. Kitty'nin nemi üçün bügen tamak iken mi geldiğini bilemse, o meni küllep kaldı. Men onun könlünü hırakıp koydum. Tansının onun kuşallık emez, azap epkilişigi sebep boldum. Bunun hemmesi minin sebebimden boldı. Lekin rastımını essam, Rastını etsam, ayıp men demez. Boğusumu, azlı ba. O, azlı ba degen gepni inçik avazı bilen küçeytip dedi. Bu gepni sen setivağı okşaşlı dedin ha? Dedi Dolly külüp gedip. Anna bu gepten sel rencip kaldı. Yak yak yak, men setiva emez. Dedi o koşumusunu türüp. Özemden kılcı guman kımıgaçka san şundak devat emen. Lekin şu sözünü etkan şu bir dakik işçi de o özünün rastgep kılmıgallıkını sezip kaldı. O özünün guman kılıplı kalmay, Vronskiyni oylısımı yürük silip gitetti. Şuna onun bilen yeni uçuruşup kalmaslık uçulla baldur kaytmakçı bolup kalgan idi. Eras, Setva bana Vronski bilen mazurku oynagallıkını sözlep begen. Yani o... Men bu işinin bunçilik külkilik işk ayınıp getirdik allıkını zadıl oylap bakmap dikenme. Esildi me ulanı tepiştirip koymakçı bolup edim. Neticede oylu mıgallı iş yüzbedi. İhtimal men ihtiyarımdın sırt. Anna kızırıp getip gepidin toxtap kaldı. Bunu ula derul sezvağın gep, dedi Dolly. Eğer o bu işki estaydıl muamil kıgan bolsa, uçakdan men katı hicaletçilikti kagan bolattım, dedi Anna onun sözünü bölüp. Men bu işin unutulup ketildi kallıkı işini men. Şu çağda Kitty mağın nefretlenmeydiğen boludu. Lekin Anna, sana rast kepni kısam, men Kitty'nin onun bilen toy kılışını ancak halımay men. Eğer Vronski şu bir günün içi de sana aşık bop kagan bolsa, uçakta bu toy işinin buzulup ketkini mi yakşı? Vay tanrım, bu bir ekmeklik, dedi Anna. O Dolly'nin özünün könlüde oylu kallarını bilip algan dek digen bu sözlerini anlap, hoş bolgan dek villi de kızardı. Bu gepçe, men bu yerden özüm yakşı köygen Kitty'nin düşmanı ayınıp getirirken ben de, nemi digen yıkımlı kız o Dolly, bu işlani özen yolu salalaysan toğur mu? Dolly külü yetiştin özünü aran tutup aldı. O Anna'nı yakşı göretti. Lekin onun mu aciz tarifinin varlığı onunla kızık mı tuyuldu? Düşmen demsen, mümkün emez. Men silahını kandak yakşı görsem, silahının mı meni şundak yakşı görüşünlerini halaymen. Hazır silahını ilgir gidimi bekerek yakşı görüp kelevat emen, dedi Anna közlerge yaş ilip durup. Uff, bugün men tekime ekmeklişip gitu atı men mu kandak? O yüzünü kolyağlıkı bilen sürtü bitip, andın kiyinişki başıldı. Oblonski Anna hoşlaşıp işikten çıkıdığan çağda yitip geldi. O çırayı huşhuy, kızırıp ketken, ağzıdın arak bilen tamakı pırap turgan haletteydi. Anna'nın keyfiyatı dolluğumu təsir kılgan bolus gerek, Anna'nı kucaklap, sel ise diyen de kılıp. Bilip koy, Anna, sen bana alemçi yakşılık kıldın. Bu yakşılıkını mengü unutmayım ben. Şunu esinde tutkun ki, seni yakşı görmen, mengü yakşı görmen. Sen benim en yakşı dostum. Nemiş ki bundak deydiğini bilemedim dolly, dedi yığılıp edişten özünü aran tutup durgan Anna Dolly'ni söyüp durup. Sen beni burun mu düşünettin? Hazır mı düşünüp at sen? Hayır hoş, söyümlük dostum.
1: Apanın nemi oylap atkını, sana kimni ilip vermekçi bolup atkını bilen benim karım yok.
0: Ey, biz hazır bu toğırlık gep kılışmıdık ko?
1: Yak, muş toğırlık paranlışımız. Соң рас кепни кысам, мейли хири яки яш, мейли синин апаң яки башка аял болсун, инсап юк аяллары болса, ондак аяллар менин көңлүмгө ят. Шоңо мен унун иштери тогурлук кылынган гепларни пакатла аңлашны халамайман.
0: Анна, менин апам тогурсуда бундак өрмөссүздүк менен кеп кылмасыкыңды сурайман.
1: Оглунун бахты менен шан-шарпынын нерлигин билмеген аялда инсап мы болмайды?
0: Саңы яны бир кетим деп куяй. Мен хөрмөтүмнү кылдыган апам тогурсуда өрмөссүздүк менен ундак кепларни кымыгын.
1: Сенин апаңга мехриң жок. Мехриң пакат тилиңнин учуда ла.
0: Сенин дейдигиниң шулу болса, эмисе
1: шундай кыл. Азырлы бир тарап кылып ат. Мен аллы бурун бир карарга кеп болгам.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınlar Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

şükür, kutuldum. Üçüncü qoңғыраq çalınğıça vagonnıñ işkini gevdisi bilen tosıp turğan aksi axırkı qetim xoşlaşqanda Annanın kallısığa dəstləpti kəlgini şu xiyal boldı. O sapadı olturğan Annuşkanın yenigi kelip olturup, xire yoruqta vagonnıñ işini közdin keçirip çıxdı. Tanrıya şükür. Ete Seryoja bilen Aleksey Aleksandrovichni kördigan boldum. Emdi yana ilgirkige oxşaş, tinç, xatırjam yaşayman. Anna bir küllük hayajandın tekçi esligi kilelmegen bolsu mu, yolda rahat meniş üçün nait epçil caylışı valdi. Çıraylık kolları bilen kızıl somkısını içip, yepip koydu. İşçidin küçük bir bel yastıkını elip, tızığı koyup aldı. Putini bir eplik orap, rahat oltırıp aldı. Av ağırıqcan ayal allı burun yetip uxlap kalgan idi. Kalgan işki ayal onun bilen paranlaşıp oltırattı. Yeni bir semiz mumay putini mekkem orap etip, vagonnun parının yakşı emestikidin kayıp koyu atattı. Anna o işki ayal bilen azıraq paranlaşıp koyup, paranın kızıqı bolmaydı kallıqını pemligendinkin, Annuşkağa küçük bir penerini oldurup, Sapa'nın igiz tutkuçuğa astırıp koydu. Andın somkısını yeni içip, işçidin kağaz kesidigan piçkı bilen İngilizce bir romanını aldı. Deslepte roman okuşka könlü tartmadı. Başta vagonnun işçideki öpür töpürle ve yolucularının varan çürünleri kaşılı kılgan idi. Kiyin poiz kozgılıp, Paravuzun traktorukları dikkatini böldü. Onun dinkiyen kar uçkullarının vagonun sol tereptiki derisige urulup duruşları. Andın cuusigi mekkem oralgan, bedeninin yukur kısmı appak kargı kömülgen poiz hizmetçisinin umumi kıyapti. Onundan başka vagon dikilenin bugünkü şivirganın katlıkı toğırlık kılışı vatkan paranları dikkatini Elidin heligi bölüp durdi. Üzlüksüz çıkıp atkan her hıl avazla. Poizning silkinişlerden kötürülüp atkan

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay tanat kuzuş sebeplik esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Men immunitet sistemisi. Uxlamay tangat quzu sebeplik yakından buyan linfa hücrelerim ve kisellik karşıtırgıcı hücrelerim bekle acizlap getti. Bakteriyeler beden azalarımga halıgancı buzgunçılık kılıp atıdı.
2: Men börek. Uxlamay tangat quzu sebeplik zehir tazlaş hizmetim katı kalayım kalışıp getti. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek, uzun mezgil uxlamay tan atkuluş sebeplik, hizmetim normdan eşip gidip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuluş, kararsız bombuğu okşaydı. Beden azaları normdan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben sütsüzük yeriğden geldim.
6: Ben pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğur ben.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornanı tapsın.

ijtimoiy aloqa supsida ma'lum ermak hayvonlar do'konining xizmatchi xodimi so'ng familiyalik chiqargan mushuk setish sinini ko'rib darhol qarshi taraf bilan aloqalishib maslahat so'radi. Li familiyalikning bir ola mushukka ko'zi tushdi. To'r sirtida mushukni ko'rish undidorda kengishish orqali ikki taraf 3200 yuanga putishdi. 2 ayning 19 kuni Li familiyalik 1600 yuan zakolat puli to'ladi. Song familiyalik undidor orqali Li familiyalikka ola mushukka vaksina emlash, qurut tushirish ahvoli ham setishdan keyingi tashirtish qoidasini uqtirib, tirik ermak hayvonni sotganda qaytirishqa, almashtirishqa bo'lmaydiganligi, to'xtamga xilaflik qilsa, zakolat puli qaytarilmaydiganligi qatorliklarni aydinlashtirdi. Ham 2 ayning 23 kunidan boshlab 24 kunigacha mushukni olganda qolgan pulni to'liq to'lashni putishdi. Li familiyalik vaqtliq komandirovkaga chiqib ketgachga ikki taraf mushukni elib olish vaqtini kechiktirdi. 2025 yili 3 ayning 1 kuni kechda so'ng familiyalik mushukni uyiga olib berdi. Li familiyalik qolgan pulni to'lab etdi. O'ylamagan yerdan mushukni topshirib olib 4 kuni Li familiyalik uning ruhiy holatining normalsizligini, ko'p uxlaydigan, holsiz bo'lib qolganligini bayqab, darhol so'ng familiyalikdan maslahat so'radi. Qarshi taraf kuzatib yiqish taklifi berdi. 3 ayning 9 kuni mushukning tuyuqsiz qizitmasi o'rlab ketdi. Li familiyalik uni hayvonot doktorxonasiga olib davolatdi. Tekshirish orqali mushukda mushuk vabosining kuchlik musbatligi, oqqon hujayralarining sonlik qimmatining benormalligi, badan ahvolining intayin nacharligi ko'rildi. O'lib ketish xavfi mavjud bo'lib, darhol doktorxonada yotqizib davolatishga to'g'ri keldi. Mushukni davolab saqaytish uchun Li familiyalik ilgir kiyim bo'lib davolash xarajati uchun 3631 yuan to'ladi. Shuning bilan birga doktorxonaga berib kelish uchun 147 yuan qatnash xarajati kelib chiqdi. Davolash jarayonida doktor mushukning yishi, badan ahvolining birdak ermak hayvonlar do'konining tasvirlanganligi bilan mos kelmaydiganligi, kasalning yoshirin ko'rilganiga taxminan 2 hafta atrofida bo'lganligiga hukm qildi. Ishdan keyin Li familiyalik ermak hayvonlar do'koni bilan xarajatni teng ustiga olish ishini kengashdi. Li familiyalik bunday qaradi. Mushuk vabosining yoshirin mazgili bo'ladi. Kasallik pul topshirishdan burun shakllangan. Uning ustiga ermak hayvonlar do'koni muntazam karantin isboti bilan ta'minlanmadi. Va'dasi bo'yicha yozma to'xtam imzolanmadi. Davolanish xarajatini ustiga olishi kerak. Ermak hayvonlar do'koni o'zini oqlab mundaq dedi. Mushukni topshirganda holati yaxshi edi. Tirik ermak hayvonlarni yotgigan, muhit almashtirganda asalla sezimchan inkas paydo bo'ldi. Kasallik topshirib bergandan keyin paydo bo'lgan. Uning ustiga beqishda diqqat qilishga tegishli ishlarni oldin uqtirgan edim. To'lam javobgarligini ustiga olishni rad qilaman. Li familiyalik Urumchi shahri Midon rayonlik bozorni nazorat qilish boshqarish idorasiga arz qildi. Bu idoraning xizmatchi xodimlari naq maydonda tekshirish orqali ishqa chetishliq ermak hayvonlar do'konining tijorat qilmaganligini, uning ustiga ermak hayvonlar do'konining to'lam berishni aniq rad qilganligini bayqab, murosani to'xtatdi. Li familiyalik ermak hayvonlar do'konida aldamchilik qilmishi mavjud deb qarab, uning ustidan Urumchi shahri Midon rayonlik xalq sot mahkamasiga da'vo qilib, 3 yasa mol puli to'limi berishni, ham shu sababdan chiqim qilgan davolatish xarajati, qatnash xarajati qatorliklar uchun jami 13 ming yuandan ortiq to'lam berishni talab qildi. Sot mahkamasining tekshirib aniqlashicha, dilog'i chetishlik sodining butun jarayonida so'ng familiyalik udullashtirib aloqalashgan. O, ermak hayvonlar do'konining xizmatchisi bo'lib, dilog'i chetishlik mushukning puli birdak ermak hayvonlar do'konining hisobotiga yotgan. Uning ustiga ermak hayvonlar do'konining tijoratchisi Van familiyalik ikki tarafning ilim-setim to'xtam munosabatini e'tirof qilgan. Tekshirish orqali bu ermak hayvonlar do'konining 2025 yili 1 ayda ro'yxatga ilinganligi, da'vo mazgilida ro'yxatdan o'chirilganligi aniqlandi. Sot mahkamasi sot qilib bunday qaradi. Tirik ermak hayvonni setish, setib olish jarayonida sotquchi taraf nishondagi narsaning nuqsonlarga kepillik qilish majburiyatini ustiga olib, ermak hayvonning topshirishdan ilgari sog'lom, layoqatli holatda turishiga kafolat qilishi.
Şunun bilen billə, dəlil ispat körsütüş cavabqarlıqını üstüge elib, satqan ərmək hayvanının toğma kesili bar yoxluqını, setiş ölçümüge mas kelidğalıqını ispatla berişi kerek. Bu diloda istimalçı müşkini tapşır verip bir neç gündüla müşkini eğir keseldap diagnoz koyulgan bulup, diagnoz koyup davalaş hatırsi, təşiriş dokulati keselinin yoşurun məzgili barlıqı, pul tapşırıştın burun şekilleniş ihtimalının çoğun işgəlikini ispatla berelmeydu. Ama ermek hayvanlar dokuni baştan axır hayvanat karantin layaqatlik ispatı, vaksini əmləş mükemmel hatırsi, Qatarlıq ünümlik dəlil ispatlarını tapşırmağan, Müşkini tapşırganda sağlamlıqı belgilimiye uygun ikalikini ispatlap berilmegen. Dəlil ispat körstənməslikdək paydasız aqibətini üstüge elişi kerek. Li familik çıxım kılgan davalanış xaraciti, qatnaş xaraciti birdek ərmək hayvanını kutquzuşdiki muapıq zörür xaracat bulup, ərmək hayvanlar dokuni kanun boyca tölən berişi kerek. Üşəsə tölən təlipigi qarda sot məhkimisi mundaq qaradı. Hazırkı dəlil ispatlar ərmək hayvanlar dokunuda paketini oydurup çıxırış, eğir noksallarını qəstən yoşuruş, qatarlıq aldamçılıq kılmışlarının varlıqını ispatlap berilməydu. Şuna bu türdeki dəva talibini qollaşqa bulmaydu. Ərmək hayvanlar dokunu royxatdan öçürülgənliki üçün onun ticaretçisi Van Familik dukanının qərziki qarta töyləş cavabqarlıqını üstüge elişi kerek.

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda boluvatkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylər sizgə həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnun oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanğı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy yukulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdıgan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgusu. Hine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet. Merhamet.

Bilmek bulsan hıyalım ni navada, yürüküng ni tınşap bakkın bir mehel. Bilmek bulsan hıyalım ni navada, berip senin çüşlerinle ahtırgın. Bilmek bulsan hıyalım ni navada, uzun uzun menzillerde uzığın. Bilmek bulsan hıyalım ni navada, derizanı içip koyup, şamallanı yedilgın. Bilmek bulsan hıyalım ni navada, sadakatnın köklerde leyligin. Bilmek bulsan hıyalım ni navada, söyüş üçün semimi kademni algın. Demek, muhabbette söyüş asan, lekin semimi buluş, sadık buluş tez. Bunu fakat hakiki muhabbet ilgisini kılalaydı. Sadakatmen aşık, meşgulun soğudu. Her bir aşık meşgulaha, bəxtiyar bolsun, muhabbetlik küylerimiz, muhabbetlik köngülleri.

Şeymit Radyo Anlıkçılığa Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısının bugünkü kümmetliklerimleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlamalığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş olduğunu turvatı mən. Bırak ertedeki programımız tekimin nadir. Anlaştı herkes unutup kalmağı sizler. Eğer programlarımızda vaxtıda anlayamayı kalan bolsanla, stansımızdan radyo toruğa kırıp, kalıgan vakitte kalıgan için anlasanla buludu. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, nazaretçisi Bəxtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, silahın dostunla Abdursul Abdurrahim.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 7. ayının 10. günü, Cuma. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızını başlayımız. Ben Bahtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben Gülbekrem Muhtar. Bu kitimki haberlerimizin asası mezmuni tüvendikçe. Xi Jinping, Fujian, Quanzhou'nun Jinjiang şehirdeki bir ayak zavutu yüzbegen ot apti vakası doğrusu da mühim yol yoruk berip, türlük yoşurun xayıp xatarını çoğunkur təkşürüp, tüzəp, bihatlar işləp çıxırış tədbirlerini əməliyləşdürüşünü puxta inçik tutup, eğir və pavquladı zor hadislərinin yüzbeyirişinin qatdi aldını ilişkiyerek dəb təkitildi. Li Chang təsdiq saldı. Başçı Xi Jinping'nin Dövlət Pen Texniki Mükafatı yığını, Çiki Akademiye Akademilikler yığını, Cungo Pen Texniki Cemiyeti'nin Memleketlik 11. Kurultayı'da kılgan mühim sözü kızgın inkas kozgadı. Li Chang, Nambiye Zongtun bilen körüşdi. Ding Shuixiang, Çiki Akademiye Akademilikler yığınının 2. kıtımlık umum yığında, Partiya Merkezi Komiteti'nin pen texniki işleri doğrusudaki türlük orullaştırımlarını əməliyleştirişini bütün küçü bilen çın tutup, yukur səviyyelik pen texniki arqalıq özüge tayınıp kudret tipişini tez ilgiri sürüş gerek dəb təkidildi. Goyen 15. 5 yıllık karbonini çok kıymetki yetküzüş hərkət layihesi tarqatdı. Cungu Kompartiyesi Merkezi Komiteti Bengontini, Goyen Bengontini, kelkündün müdafiyeliniş, kurgaqçılıkı taqabıl duruş hizmetini bütün küş bilen yaxşı işleş doğrusetki uxturuşunu tarqatdı. Xi Jinping yeni dəvir cungucu sosializm ideyesi ve dünya xalqara muhakimi yığını yinçöndü ötküzüldü. Amerika armiyesi İran'nın Bushir yadro elektri stansisi qatarlıq çaylarına hücum qaldı. İran trayektoriyelik başqurulduğun bombu koyup berip Amerika'nın əsləsige zərbi bərgəllikini etdi. Әмді дейқтыңлар, хабарларымызның тәпсілі мәзмұлларды болсын.
0: Станцымыз хабары. 7 айның 9 күні саат 12-лерде Фуджен Чуэнчжоуның Жинжаң шәһәрдегі бір аяқ зауытыда от апты жүз беріп, еғір өлім етім болды. Hadisi yüzbergenden kin Cungo Kompartiyesi Merkezi Komitetinin başçısı, devlet reisi, Merkezi Herbi Komitetinin reisi Xi Jinping yüksek ehmiyet verdi. Hem de mühim yol yoruk berip mundaq dep körsetti. Fujian Quanzhou'nun Jinjiang şehirdeki bir ayak zavutida ot apti yüzberip, eğri ölüm yetim boldi. Odamlarını izdeş, kutkuzuş, keyinki işlerini bir tarap kılış, teselli beriş qatırlı hizmetlerini bütün küş bilen yaxşı işlep, odasının sebebini tezden təşürüp, inıqlaş, hem de mesuliyetini qatıq sürüştürüş gerek. Xi Jinping bunularını təkidledi. Bu yıl kirgendim bu yanın devlet içi de köp qatım zor işlep çıkırış bir xatarlık odası yüzberdi. Caylar, alaqdar tarmaqlar çoğunkur savaq elib, Tereqiyat ve bexeterlikini teximi yaxşı bir tutaş pilallab, bexeter işləp çıxırışdın ibarət bu tarını hər vaxt çıngatıb, törlü xəyüb xətər, yoşurun xəyübni çoğunqur təşürüb tüzəb, bexeter işləp çıxırış tədbirlərini əməliyləşdürüşünü çın incik tutub, eğir və pəvquladı eğir hadisi yüzberişinin qəti aldını elib, xəliqəmisinin hayati və mal-mülük bexeterlikini həqiqi qoğdaş gerək. Cungo Kompartiyesi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Goyen Zunglisi Li Chang təsdiq selib mundaq dəb görsətdi. İzdəş, qutquzuşni bütün küş bilən təşkilləb, keyinki işlərini bir tərəb qılış xizmətini yaxşı işləb, işkiləmçi hadisinin aldını iliş, şunun bilən bir vaxtda səbəbini tezdən inaqlab, qanun boyca məsuliyyətini qatıq sürüştürüş gərək. Goyen Bexeter İşlep Çıxırış Komiteti İşxanısı caylarının tövən çək təpəkkürü, axırqı çək təpəkkürünü müstəkkəm turğuzuşuğa yanımı yetəkçilik və həydəkçilik qılıb, Bexeter İşlep Çıxırışdiki yoşurun xəyüb xətərini umumüzdik təşürüb, məsuliyyət tədbirlərini əməliyləşdürüşünü çən tutub, eğir, pəvquladı eğir hadislərinin yüzbeyirişdən qatıq saxlını şikirək. Xi Jinping'nin mühim yol yoruqi və Li Chang'nın təlifi qasasən, ciddi işlərgi taqabıl duruşunu başquruş ministerliqi nəx meydanğı xizmət qurubsa əvətib, yetəkçilik qıldı. Fujian ülkesi küş teşkillep yardarlarını kutkuzuş ve nek meydanını bir taraf kılış katarlık hizmetlerini bütün küçü bilen yakşı işlemekte. Növette türlü hizmetler işlenmekte.
1: Stansımız haberi. Başucu Xi Jinping, Dövlet Pen Texniki Mukapati yığını, İçki Akademiye Akademikler yığını, Cungo Pen Texniki Cemiyeti'nin memleketlik 11. kurultuydu kılgan mühim sözde, yakın kıyılardın buyan devletimizin pen texniki işlerde kolluğu keltürgen zor muhabbetlerini toluq muayyerleştirdi. Pen texniki terakiyatı duşkelgen yeni vaziyetini çoğunkur təhlil kıldı. Mesuliyet duyğusu, təxirsizlik duyğusu, buruş duyğusunu yeni mükçeytiş, Partiya Merkezi Komitetinin 15. 5 yıldaki pen texniki işleri doğrusudaki türlük oralaştırışlarını əməliyleştirişini bütün küş bilen çın tutuş doğrusuda inik taleplerini oturgu koydu. Yığınğa katnaşkan pen texniki hizmetçileri bunularını böldürdü. Başçucu'nun mühim sözü yeni devirdeki pen texniki hizmetini yaxşı işleş üçün ilgirleş yönelişi körsüp berdi. Çoğunkur öginip ve özleştirip, qatti izcil əməliyleştirip, pen texniki hizmetini yaxşı işleş iradimiz ve işencimizni yenimi küçeytip, pen texniki küşlük dövüldü kuruş nişanıgı qarap qatti ilgirlep, cungoji zamani vilaştırışqa pen texnikide yenilik yartış arqalıq puxtu terek bulimiz ve yetekçilik qalimiz. Başucu Xi Jinping mundaq dep körsetti. Partiya 18. kurultuydan buyan Partiya Merkezi Komiteti pen texnikide yenilik yartışını zamani vilaştırış kuruluşu da gevdilik orungu koyup, pen texniki küşlük dövüldü kuruş uluqvar planını sistemilik tüzüp, yenilik yartış arqalıq terakiyatqı türtkü buluş strategiyesini yolgu koyuşunu çoğunkur ilgiri sürüp, pen texniki tüzülme silahatını umumüzlük çoğunkurlaştırıp, pen texniki işlerde tarihi muhabbetlerini kolu keltürüp, tarihi özgürüş hasılı kılışkı türtkü buldu. Devletimiz dünya pen texnikisi katnaşkıcı. Tökbe koşkuşudun yol aşkıcı, başlamcılık kılıkçıgı qarap tez buruluş yasap, yenilik yartış iktidarı en tez aşkan devletlerinin birige aylandı. 2025 yıllık devlet Ali Pen Texniki Mukapatı'ğı erişkücü, Cungo Pallar Akademiyesi Fiziki Tetkikat Hansıdaki Akademik Çin Li Chuan mundaqtıdı. Devlet pen texniki işlerini izcil kollap geldi. Bu mukapat əmliyette kollektifimizga. Bütkül devletinin litiylik batariya kesbige zor medet ve ilham boldi dep qaraymen. Pen tetkikat bilen şuğulunişta çoğum itibarsız kılışkı razı bulup, qiyinçilikni yeğişke cüret kılış gerek. Biz hazır dünyadaki toqqı ihtiyaclıq en çoğun devlet. Şuna elektrileştirişini çoğum terakki kıldırışımız gerek. 2025 yıllık devlet Ali Pen Texniki Mukapatı'ğı erişkücü, Cungu Elektron Pen Texniki Guruyi 14. Tetkikat Hansıdaki Akademik Bindi mundaqtıdı. Mukapatı'ğı erişkelikimden şerep yes kıldım hem hayacallandım. Bu mukapat barlıq pen texniki hizmetçilerge mensup. Mən teximi tırışıp, pen texniki sahasına üzlüksiz yol içip, yenilik yartıp, Cunhua milletinin uluq gülünüş üçün bir kişilik tökbü koşumun. Başucu Xi Jinping bunların təkidildi. Yeni bir nüvətlik pen texniki inqilabi və kəsb özgürüşü insanların işləb çıxırış, turmuş usulü və dünyanın tərəqiyyat əndiyisini çoğunqur özgərdi. Biz yeni vəziyyət, yeni tələbki uyğulışıb, teximi küşlük tədbir qolunib, Dövlətimizin pen texniki tərəqiyyatıda saxlanğan məsələlərini həqiqi həl qılıb, Partiya Mərkəzi Komitetinin pen texniki işləri toğırsadaki türlük orullaşdırmalarının əməliyləşini bütün küçümüz bilən çın tutuşumuz gerek. Dövlət pen texniki tərəqiyyatı mükafatlığı eriş küçülə vəkili, Cungo Geologiya Pəllər Akademiyasının tətqiqatçısı Lü Qingtian mundaqdırı. Başucu'nun mühim sözü bana yeni devirdeki pen texniki hizmetçilerinin zimmisi yüklengen buruş ve mesuliyetini çoğunkur yes kıldırdı. Biz Başucu Xi Jinping'nin mühim sözünün royini ötkelgi hücum kılıp kıyıncılıklarını yeniştiki kudretlik hareketlendirgüş küşke aylandırıp, devlet ihtiyacı yetekçiliki ve mesele yönelişi de çıngdırıp, kolektifini başlayıp yer təşkürüşünün birinci sepide çoğunkur yıldız tartıp, uzun müddet cephalık küreş kılış irademiz ve mesuliyetini zimimizgi iliş arkalık pen texniki küşlük dövdü kuruş, yukur seviyelik pen texnikide özügi tayınıp, kudret tipiş üçün barlık küçümüzünü tağdım kılımız. Dövlet texniki keşpiyat mukapatıgı eriş küçüler vekili, Cungu Deniz Okyan Daşiyosu'nun profesori Cia Yungang munularını bildirdi. Yakınki yıllardan bu yan devletinin zor türlerge devamlı medet berilgeşke, devletimizin Çonkur Deniz Kuruluşu geologiyelik muhitinin esli ornini közdi sahası da özümüzün yadroluk teknikisi igi bolduk. Keyingi kademde biz texnika arkalık birinci septiki hakiki meselelerini teximi yakşı hal kılıp, devletinin işensige deniz işlerge cevap kaytırmız. Başçucu Xi Jinping munularını takitildi. İşki akademiyanın akademikleri partiya ve halkının pahri. Köpçülüknün şerefini kadirlep, boşaşmay küreş kılıp, pen texnikinin aldıngı qatardaki neticilerini yartış, zor vazifelerini üstüge iliş, yaş ixtisaslıklarını yetiştiriş, alımlar rolini emniyette körüstüş cihette ülgilik, yetekçilik rolini cari kıldırışını ümit kılmen. Pen texniki hizmetçileri

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da ijtihat bilen izdinavatkan, izdiniş dağımı da alğı ilgirilavatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı parçalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-li 9. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiya Mektibinin küzlük okuşu mevsimi 30 yaş, yaş kadırlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, muhim vazifelerini zimmisiga alalaydıgan, tayanç ixtisaslardan buluş gerek namlıq sözünün bir kısmını anladınız.

kişilik koşonu Dongshan'ga tuyuksuz hücum kılgan. Uçağda aralını saklavatkan koşonumuzdaki askerle aran mın adam bulup, askeri küşçe ette perh çoğun idi. Lekin Dongshan'daki armiye halık iradeden sepil hasıl kılıp, en ahırda Dongshan'ın koğdaş uruşunun galbisini kolu keltürge. Uruş apıtıgı uçurgallarının aile tevelleri Gomindan tukallarımızın tutup getti. Kompartiye bizni tukunda görüp halimizden haber aldı. Can tikidigan iş bolsa mı kompartiye üçün aralını saklaşka razımız deyişken. Demek halkının könlünü utkıçıla hakikatni emeliyetini izdeşki tayinidir. Kadırlarının hakikatni emeliyetini izdigen izdimigelikini nurgun cahitin körü ilişki buludu. En negizliki rast gap kılgan kılmıgalıkı. Emeli gap kılgan kılmıgalıkı. Emeli iş kılgan kılmıgalıkı. Emeli önümünü közligen közlümigelikki karaş gerek. Şamalı karap iş görüp kuluk kılıdığan kişile. Ziddiyetini yoşurup işini perdazlap körüstüdüğan kişile. Teşi palpal, işçi galgal işlağı berilip, emeli iş kılmaydıgan kişile. Şöhret perestli kılıp, köz aldıdaki menfaatki berildiğin kişilerinin hemisi hakiki materializm cemez. Bulanın hemisini şahsi gharaz vesvesigi salgan. Yaş kadırla parti veliki arkalık puttirap duruş, iş kılıçtı çantırıp, samimi gap kılıç, samimi iş kılıç, samimi adam buluşunu partivilik cihetinin terbiyeliniş ve çınıkışının mühim mezmunu kılıp, hakikat çın turuşku cüret kılıp, müstakil fikir yürgüzüşkü mayır bulup, rastçıl, emeliyetçıl buluştu çın turuş gerek. Bu partiye ve halık işlerine paydılık. Şahısının sağlam üst bitilişine mi paydılık? Samimi buluş, galvanlık emez. İşini putu kılıdık Allah ziyan tatmaydı. Partiyeye sadık bulmağanda, samimi bulmağanda korsakta cin peyda buludu de münasibet bağlaş, arkış izdeş, hukuk pul soğuduz kılıç katarlık fırsat perestliki berilip, ahırda akıllıklık kılmendep, özü ziyan tartıdı. Üçüncü, mesuliyetini dadıl zimme geliş, netice artışkı mayır buluş gerek. Kadırlarının mesuliyeti, şundakla kımmeti, iş kılış. İşini zimmi gelişti iş padılınıdı. Partiyanın kadırlarını erkaysi iş oralırı koyuştaki məksidi, ergizmü emel tutkuzup rahat körüstüş bulmasın, belki ulağa mesuliyetini yükleş, iş kıldırış. Islahat, terakiyat, mukumluk hizmetleri naiti köp. Hizmetlerini yaş işleş üçün mesuliyetini zimmi geliş, netice artışı doğru geliyordu. Mesuliyetini zimmege almay, kılıdığını kılmısa, icra küçü, cengivarlık bulmasa, cengdi mağlup buluduğun gep. Mesuliyetini zimmege iliş, netice artış üçün hakiki tutup, emeli işleş, baş çökürüp, capağı cıdap işleş gerek. Kuruk gep setiş, emeli iş kılmazlıkka ergiz bulmaydı. Men, gharbi cin, şarkı cin sulalısıdaki kalemdarlığının kuruq kepsetip, işini aksatqalıq doğrusudiki hikayini köp qetim tılğı alğan idim. Wang Yan ulanın içidiki vekillik şahs bulup, gepdallıqta hiç kim onunğı tənkilelmeydikken. Gharbi cin sulalısının ahırkı yıllarda Cezulanın yolbaşçısı Şilı läşker tartıp Loyang'ı hücum kılgan. Wang Yan emir läşker süpüti de koşunğa ägişip, ulağı karşı caza yürüş kılgan. Neticede uruşta mağlup bulup, esirge düşüp kalgan. Şila onundun gharbi cin sulalısı koşonunun mağlup buluş sebebini soruganda, o her hıl bağını sebep bilen özünü aklap, özünün yaş vaxtıdın tartıpla hakimiyet işlerine katnış bakmağalıkını etkan. Şila onu eyiplep, namın bütün ihlimgı tarqaldı. Sen yaş vaxtındalı orduğu kırıp, muş yaşkıca mühim vəziplen ötügen turuqluq, ordunun hakimiyet işleri katnış bakmağan deysen qo. Hakimiyet işleri buzgunçılı kılgallıq, xanlı aldaş cinayeti emes mu o digen. Kiyin şılı Adem evetip, Wang Yan'nın kallısını algan. Wang Yan ölüm aldı da əsret çekip, öz vaxtıda saxtılı kılmay berilip

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir, Nazaretsi Nicat Abdülkadir, ben Arapat Öz.

Dostlarımın yadıda boğundak, biz bu bir kaç günlük programlarımızda Asigül Qopur'nun Ündidardaki Nazının namlı hikayesinin aldan kısımdan anlatkandık. Onun en düşkün, en azaplı günlerde Ündidardaki Selkin onunla hemrah buldu. Her vakit onunla teselli ve medet verip, onun onuşsuzluk ötkildin tezli ötüleşiği yardan bedi. O bazda özünün ayalığı yüzgülemeydiğinde kes kaldı. Ama Selkin her vakit mayın şamalığı okşaş onun kalbeyi şungup kırıp, onunla şiirin duygularını toxtamasını atakıp durattı. Ondan da bu sırlık ayal zade kim? Bula kızıqsanla, dekkanla devamlıq bugünkü radio jurnal programımızga orlaştırılgan Asigül Qopur'nun Ündidardaki Nazının namlıq hikayesi de bolsın.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay tanat kuzu sebeplik esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Мен иммунитет системеси. Ухлымай таңат кузы сәбәплек, якындан буян лимфа хуҗайрыларым ва кисәллек каршы торгычы хуҗайрыларым бәхле аҗизлап кетти. Бактериялар бәдән әзаларымга халыганчы бузгынчылык кылып атыды.
2: Мен бөрәк. Ухлымай таң аткызу үти сәбәплек, зәр тазлаш хезмәтем катты калайм калышып кетти. Zerlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek, uzun mezgil uxlamay tan atkuluş sebeplik, hizmetim normdan eşip gidip tügişeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuluş, kararsız bombuğu okşaydı. Beden azaları normdan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben sütsüzlük yarıktan geldim.
6: Ben pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğur ben.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Мен чоң дарыяларга куйылып, бипаян этизларны сугардым.
6: Паскыны су дарыяга куйып берилди. Мен сисип кеткен кап-кара сыяк окшоп калдым.
0: Су байлыгыны кадрлайлы. Һәр бир тамчы су өз орнын тапсын.

Sevimli radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir günde yeni köyler sizge hemrap olsun. Nakşi muzika, ruhnu uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bersangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Hine ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Radyonu hoşdostla, biz çoğunlarımızdan terbiye köygen balıken cuma degen gaplarını her vaxt anlap kalımız. Onda olsa, bizden nazarımızdaki şu terbiye köygen kişi zadı kandak buludu. Terbiye köygen kişilerin alametleri mandak buludu. Birinciden, vakit kırayı kılıdı. Meyli yığın ya ki uçuruşkı basın terbiye köygen adam çokum vakit kırayı kılıdı. Ula kesten keçikmesi mi? Bırak keçikip kılıçının baldırkaya geldiği için hürmetsizlik geldiğini biliyordu. Gep sözü cahidi buludu. Terbiye köygen kişi ezelden başkalarının gepini bölüp etmeydi. Başkalarının gepini ahırgıcı anlap boğan dinkin andım karıştırıpın gepini toluklaydı ya ki özünün göz karşına oturup koydu. Mulayim buludu. Başkalar bilen söz işi vatkanda aman karıştırıp yüzünüp, zihnini yığıp, estağidlılığını ihbadileydi. Herkes başkışlarını kılıp karıştırıp non sözüge pervakımıgan halıdını ihbadilmeydi. Baştın ahır gepke mulayimlik bilen dikkat kılıdı. Unudun başka sözlerden samimilikini bildirdi. Muamilde iğir bir sık bulup, yukur avazlı sözleştiğini saklındı. Kişini kayıl kılarlık sözleydi. Sözleşme artık ehmiyet verdi. Başkalarının karşılığı koşulmasa ya ki kubulkumasa herkes mi derhal kuruk gep, bika gep depre diye bemeydi. Belki karşı tarafının karşılığı hürmet kılıdı. Özünün fikrini emeli misalla arkalık delilleydi. Terbiye köygen adam levzide turdu. Meyli kanda kıyınçılık duş kesimi vadisiye emel kılıp emeli hareketi bilen emel kaşırdı. Onun için başkalarına köngül bölüdü. Kandak vakit ya ki kandak orundu bolsun, balıla, ayalla, çoğunluğa köyünüdü. Ulanın halını haber alıdı. Ken korsak buludu, merdanı buludu. Küçük işlan dep, dost braderleri ve hizmettaşları bilen kızırışıp

Şirinlik Radyo Anlıkçılığa Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetli dendirin bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığı turvat hemen. Bırak ertedeki programımız tekimin nadir. Anlaştığını herkes unutup kalmağı sile. Eğer programlarımızda vaktada anlayamayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo toruğu kırıp, kalıgan vakitte kalıgançı anlasanla buludu. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, silahının dostunla Abdursul Abdurayım.

hürmetlik radyo anlıqıcılar. Emdi Cungu'u nazar programımızdan anlatımız. Mən Abduhalıq Ahmet. Aldı bilen bugünkü programımızdan kısıkçı məzmullarına kulaq salgaysalar. Partiya güllengendila dövlət kudret tapıdı. Caylar, xalıq turmuşa nəp yetküzüştək əməli nətice arqılıq, ögüneş tərbiyyə nəticisini təkşürdü. Birinci yol ordunluğa erişken Oqas Süleymen'nin təsirlik iş izleri. Toqluq avtomobil bataryasının yeni dövlət ölçümü yolu koyuldu. Bu yenilaş qandaq özgürüşlərini ilip geliyordu. Nongcagüy, Pağının içkirisi de 40 yıl okutçılık kıldı. Yaş ösmürlerini qandaq kılganda tamakiden yaraklaştırgılı buludu. Yaşanğıllarda rastlılık kirelik pırkı bulamdı. Uzun ömür körüşkü paydalık boten herket kesel karman. Tövende de kıtanlar bugünkü programımızdan tepsili mezmunları da bulsun.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar. Devletini idare kılışta oldu bilen partiyen idare kılış gerek. Partiye güllengen de la devlet kudret tapıdı. Başçucu Xi Jinping bunlarını tekitledi. Cungucu zamanı yılaştırış, Cungu Kompartiyası rehberligideki sosyalistik zamanı yılaştırış. Çoğun partiyenin özgüce kıyın meselelerini halkılışki sergeklikki ve katiyelikki her vakit saklap, partiyenin tekimi küşlük kılıp kurup çıkandıla, Cungucu zamanı yılaştırıştan dolgun yerip, uzakçı mokum ilgirlişiki kapalatlı kılgılı buludu. Partiya 18. kurultuydun bu yan, yolda Xi Jinping yadroluğudaki partiya merkezi komiteti, devletini kudret taptırış kuruluşu ve milletini güllendiriş uluğ işlerinin tarihi musabisige, partiya ve devletinin istihbali, takdirge, partiyanın uzak müddet hakimiyet yürgüzüşü ve devletinin ebedi eminlikiki münasvetlik stratejilik yükseklik durup, partiyanı başkuruş, partiyanı idare kılış, partiyanı güllendiriş, partiyanı kudret taptırış yeni karışı, yeni iddiyası, yeni stratejisini oturgu koyup ve yolgu koyup, yeni devirdeki partiya kuruluşundan ibaret yeni ulu kuruluşunu çoğunkur ilgari sürüp, bütün partiya, bütün memleketki her millet halkını ittifaklaştırıp ve yeteklep, cesaret bilen ilgirilep, Cungucu zamanıvilaştırış arkalık Cunghua milletinin ulu güllenişini umumyüzlük ilgari sürdü. Cungu Kompartiyası kurulgalıgının 105 yıllık peytide, bir türküm partiya azaları Şanghay'daki Cungu Kompartiyası birinci kurultayı içilgan cay hatırı sarayı kirip, partiya kuruş tarihine eslep, partiyagi kiriş kesimini tekrarladı. Zalda caranlık kesim sadası uzak ziyanrıdı. Şanghay'daki Cungu Kompartiyası birinci kurultayı içilgan cay, Nanhu'daki kızıl kime Cungu Kompartiyası'nın arzusu başlangan cay. 2017 yılı 10. ayda partiya 19. kurultu yapılıp uzak ötmey, başçucu Xi Jinping, Cungu Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu, daimi komitetinin azalarını başlap, Şanghay'daki Cungu Kompartiyası'nın birinci kurultu içilgan cay ve Zhejiang Jiaxing'nin Nanhu Külü'deki kızıl kimige ihtiram bildirgende bunlarını tekitledi. İşlerimizden terakkiyatı mengü toktap kalmaydı. Komünistlerinin əsli məqsidi məngi özgürüp kesip olmaydı. Əsli məqsidini unutmağandıla, tarixi cevap verip, əcdatlarının ruhini aram tapdırgılı, əl rayını mayıl kılıp, devirinin kütke yerden çıkgılı, işini optan kılıp neticilik ahırlaştırıp, toxtumay ilgirligili buludu. Əsli məqsidini unutmağanda, işini ahırgıcı davamlaştırgılı buludu. Cungu Kompartiyası dünya kilişi bilalla, Cungu xalqının bəxtini közləş, Cunghua milletinin güllenişini közleşini özünün əsli məqsidi burç kılıp bekitti. Partiya 18. kurultuydun bu yan, bütün memleket halkını ittifaklaştırıp ve yetekləp, umumyüzlük allıq cemiyet kurup çıkıştın, sosyalistik zamanıvilaşkan devletine umumyüzlük kuruş yeni musabisi atılınışkice, yolda Xi Jinping yadroluğudaki partiya merkezi komiteti, baştın ahir əsli məqsidini özgertmey, bütün partiya, bütün memleketteki er millet halkını yetekleyip, Cungucu sosyalistik zamanıvilaştırış kuruluşunun yeni vaziyetini yarattı. 2021 yılı 2. ayda, başçucu

Jinping memleketlik namuratlıktan kurtulduruş ötkülüğü ucum kılış boyca kulasılaş, takdirlaş yığını da bunularını takitledi. Ameliyat şunu toluk ispatladı ki, Cungu Kompartiyası tağındasız küçlük rehberlik küçü, teşkilleş küçü, icra kılış küçü geyge. Kalıkını iştipaklaştırıp, yetekleb, ötkülüğü ucum kılıp kıyınçılıklarını yeniş, yol içip olgu ilgirleştiki en işencilik rehberlik küçü. Cungu'nun işlerini yakışı kılıçdan açıkçı partiyede. Yolda Xi Jinping yadroluğundaki partiya merkezi komiteti, uzak müddet hakimiyet yürgüzdüğün kandak marksizmlik partiya kuruş, uzak müddet hakimiyet yürgüzdüğün marksizmlik partiyanı kandak kuruş katarlık zor devir temisini çöredep, bir katar yeni karaş, yeni ideye, yeni stratejiyelerini otturuğu koyup, Xi Jinping partiya kuruluşu iddiasını şekillendirdi. Merkezi Komitet Partiya Tarihi ve Hüccet Tetkikat Yurti 1. Tetkikat Bölümünün müdiri Wang Yuchang mundaq dedi. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesi yeni devirdeki partiya kuruluşu dair muhim nazariye ve ameliyat meselelerine ilmi cevap verdi. Partiyanı umumizlik katlık idare kılışını ilgere sürüş, partiyanın ilgarlıkı ve saplıkını saklaş, partiyanın uzak müddet hakimiyet yürgüzüş oranını müstehkemleş, Tehimo keng dairede Cungucu zamanıvilaştırışını ilgir sürüştü ki, kudretli küşlü mücessemleşte zor hem çunkur ehmiyet giyge. Xi Jinping partiya kuruluşu iddiasının ilmi yetekçiliki de, bütün partiya siyasi kuruluşunu yetekçilik kılıp, yukarıdan tövengeci müstehkem polattek uyuştu. Partiyanın yenilik yartış nazariyesi arkalık kalıpını mücessemlep ruhunu tavladı. Bütün partiya ilgir kiyin olup bir katar ügüneş terbiyeni kanat yaydırıp, daimlaşkan, tüzümleşken, sistemilaşkan partiyanı idare kılış, adem terbiyeleş yeni endisini şekillendirdi. Bütün partiyada kanat yedirilvatkan doğru siyasi netice karışını turguzuş ve emliyet körüstüş ügüniş terbiyesi de, caylar, tarmaklar ammının aldırgan, kinalgan, gem kılgan, tekazza bulgan meselelerini çöredep, emeli iş kılış devamında ügüniş terbiye neticesine hizmet emeli ünümüge aylandırdı. Liaoning ülkesi Anshan şehri Lishan rayonluk Partikom Teşkilat Bölümünün başlığı Du Wenbin mundaq dedi. Biz partiyanın icadi nazariyası arkalık kalıbını mücessemleş ve ruhunu tavlaşta baştan ahır çın turup, terbiyeleş şeklini biyitip, partiya azalarını çoğunkur ügünüp, dirişip işleşki devamlık yetekler. Nazariye ügünüş ünümünü mesuliyetini ada kılış, emeli işlep mesuliyetini zimmesine ilişinin içki hareketlendirgüç küçük aylandırdık. Teşkili kuruluşdan süpüte üstürülüp, hakimiyet yürgüzüş asası müstehkemlendi. Stil kuruluşu çoğunkurlaştırılıp, 8 belgileme emeliyleşip yıldız tarttı. İntizam kuruluşu çıngıtılıp, kattık çekleme umum yüzlük küçe etildi. Çirikliki karıştırış körüşü çoğunkurlaştırılıp, 3 çirikleşmeslik bir gevdeleştirilip olgısılcı itildi. Merkezden asası katlamıcı, Cungu Kompartiyası inkılap karakterlik tavlanış devamında tekimi kudretlik, güçlük buldu. Şenşi ülkesi Tongchuan şehri yeni rayonu Shenfeng yolu koçu başkarması Jiyuan Mahallesi Partikomunun şucisi Wang Mengcheng mundaq dedi. Biz devamlık inçki mülazimet arkalık ahalılarının deva talepini yığıp ve hal kılıp, partiya kuruluşu hizmetinin ünümünü halkını gemden halas kılış, halkı nep yetkizüş konkret hareketi de hakiki gevdelendirip. İçki tüzeş arkalık ammının bəxtlik turmuşunu yaxşı qoğdaymız. Tümən çakırımlıq musabıda əsli məqsədini unutmaslıq gerek. Xi Jinping partiya kuruluşu iddiyasının yetekçiliki de, Cungu Kompartiyası birlik kelgen iddiya, müstehkem irade, maslaşqan hareket, küşlük cengivarlıq arkalık, bütün partiya, bütün memleketdeki her millet halkını zıç ittipaklaştırıp, yeni devirdeki imtihanğı atılınış yolu da cesaret bilen yaxşı menip, sotsialistik zamanıvilaşkan devletine umumcilik kuruş üçün mezmut kadem bilen algıl gerileydi.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Toğru siyasi netice karşı turguzuş ve emniyeti kürsütüş ügüneş terbiyesi kanat yaydırılgandın buyan, Kaynan'nın Xayku, Hunan'nın Çinju meselelerge bevası yüzlenip, tüzü tişini çın tutup, kıyın meselelerine el kılıp, terakkatini ilgeri sürüş, halık turmuşu nep yetküzüşünün emeli ünümü arkalık, ügüneş terbiyenin neticesini tekşürdü. Ügüneş terbiye kanat yaydırılgandın buyan, Xayku şehri şehir derecelik rehberler dilonu ödügeliş mekanizmini ornatış ve mükemmelleştiriş arkalık kadrlarını birinci sebke ivetip, besilip kalgan erziyet dilolarını kanun belgilim boyca puhta el kıldı. Xayku günyü ikinci kararlık binasındaki 30 neçe öy ilgisi, kuruluş sodgiri rehnigi koyutuş meselesi sebebinden 5 yıldan buyan köçmesmelik hukuku guvahnamızını alalmadı. Köpçülüknün fikri nahayeti köp. Xayku şehirlik tabi baylık ve planlaş idarisi başlamcı bulup, turalgu ve şehir yüzü kuruluşu, bağcı katarlık tarmaklar birleşip hareketlenip, ammada hatalık bulmasa kinişki beceriş prensipi boyunca, öy igilerinden köçmez mülük hukuk guandamısını ilişki yardım verdi. Xaykudki her derecelik partiya teşkilatları ügüniş terbiye ceryanı da, xalıkını merkez kılgan terakkat iddiasını ameliyatı körüstüp, tor ve tor satıda dava talepinin toplaş yollarını birleştirip, toplangan türlük dava talepini tüzeş tizimlikigi kırgüzüp, nişallık ötgelgi ucum kılıp, merkezlik tüzep, ammanın ihtiyacını aldınk şart kılıp meselelerini oylap, tedbir belgiledi. Ügüneş terbiye kanat yaydırılgandın kiyin, Hunan ülkesinin Çinju şehri halkı bahtiyarat işine en çok siyasi netice kılıçtı çıntırıp, amma köngül bilidgan 12 cahettiki konkret meselini mahsus adam el kılıçını aydınlaştırdı. Cahı nayesi Hunyin kentide, kenet şipakhanısı her ayda doğru sitivlişki kitidgan hıracat 6000 yuandını aşıdı. İlgiri bu hıracatını kendi şifakhanesi şahsike aldın berip duratdı. Davalını sigorta sistemisi açot kılıp, isabat kılgandan kiyin naklaştırıldı. Adette bir ay etrafıda vakit kitetti. Kendi şifakhanelerinin inkas kılışça, bu hıl ahval bütün şehirdeki şikimandan artık kendi şifakhanesi de umumüzlük mevcut iken. Çinju şehri bu ahval kartta halkılarını hıçamlaştırış, vakit çekini kıskartış arkalık, meblağ acırtış tertipini elalaştırıp, 4. ayda aldın acırtış mekanizmini yolga koyup, her kaysi kenet şifakhanelerinin davalını sigortası meblağını ayma ay vaqtida rasçot kılıp, nakleştiriş vaqti uzun buluş, meblağ sepleş iğir buluş katalık meselelerine el kıldı. Ügüneş terbiye kanat yaydırılgandan buyan, Çinju şehirdeki naiye başkarma derecelikten yukarı rehberlik benzilleri ve rehberi kadırlar, o yetimandan artık meselelerini tekşürüp otturgu koydu. Bu meseleler yazılarda pesil karakterlik su kemçil buluş, ammavi mulazmet eslahlarını açar buluş katarlık cahitler geçitildi. Nöbette isabet defteri tesis kılış arkalık merkezlik tüzep tertip kisilindi.

0: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Tövende muhbirimiz Polat Amannuri, 1. İyul ordunuğa erişken Okas Süleyman'ın təsirlik iş izlerini tonuşturdu.
1: 2026 yılı 1. İyul, Cungo Komünistik Partiyası kurulganlığının 105 yıllığını təbrikləşiğini Xalık Sarıyı'da dağdoğuluk ötküzüldü. Cungo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin baş şücesi, Dövlət Reisi, Merkezi Hərbi Komitetinin Reisi Xi Jinping, 1. İyul ordunuğa erişkücülərge ordun tarxıtıp verdi. Partiya ve halk için körnerlik tökbü koşkan. Ahlak pazileti Ali Canap 8 partiya azasığa 1. İyul ordunu tarxıtıp verildi. Şincan Tarbağatay vilayeti Çağan Tokay Naiyelik Çarıçılık Doktorhanısı İşki Keselikler Bölümünün sabık kandidat Mudur Vıracı Okas Süleyman mu şu Katar deydi. 1955 yılı 12. ayda Okas Süleyman Çağan Tokay Naiyelisinin altın emeliyesi Bəyi Bişe kentideki bir dekan ailesi de tuğulgan. O 1975 yılı Tarbağatay vilayetlik tibbi mektəbini bitirgendin kiyin, Naiye bazırdı kılıp hizmet kılış bursudun təşəbbüskarlıq bilen vazgeçip, Çağan Tokay Naiyelik Çarıçılıq Doktorhanısı Çarıçılıq rayonuda təsis kılgan, davalaş noktası da hizmet kılışını tallıgan. Çarıçılıq rayonunun dairesi netçüz çakırım kilidgan bulup, Çarıçılar su, otlak koğuluşup oturaklaşkandı. O at minip, doğru sandıkını yüdüp, çarıvçılarının arkasıdıl yürettı. Kış pesilde nöldün tüven 40 silseye gradusluk kakırtan soğukka. Yaz pesilde top top paşa, aşaretlerinin çekişiğe berdaşlık beretti. Onun ayak izi çarıvçılık rayındaki her bir kigiz öygeç yetti. İşi orunda çıntırıp doktorluk kılgan mezgilde, o cemi 200 bin kilometreden artık yolunu besip, seyyarı kesel görüp, her milletten bolgan ağırlıklarını 100 bin adem kıytımdan artık diagnoz koyup davalap kutkuzdi. Hatterlik, eğir ağırlıktan neçi minni muhabbetlik kutkuzdi. O öz kolu bilen 3200'den artık balını dünyaya göz açırdı. Çarıkçılar onu yakımlı kılıp, kendik tada dep atıdı. 2015 yılı pensiyaya çıkan Okas Süleyman yanıla bekar durmadı, vazgeçilmedi. O Okas Sağlamlık Mülazimet Üyü kurup, her haftada az digende 3 gün mealde halis kesel görüş paletini kanat yedirip, seyyare halis kesel görüşünü mukum bazığı iyi kıldı. 10 yılda kubul kılıp dağılgan ama cemi 65 bin adem kıtımdan açtı. 2021 yılı öz oylısını teşvikat terbiye bazısı özgertip, Çigra rayonunun davalaş, seyyah işlerdeki gayet zor özgür işler ve milletler iştipaklıqı hikayelerini sözüldü. 2023 yılı Okas Süleyman, Okas Sağlamlık Arkılık Halkı Nepiyet Güzüş Sepri Pidayılar Mülazimet Türünü teşebbüs kıldı. Onun təsirde Pidayılar Mülazimet Ətirti terakki kılıp, 350 kişi giyitip, sağlamlık bilimleri teşvik etti. Ağlılarının kesilini görüş qatarlıqlarının kanat yedirip, her millet ammığa 15 bin adem kıytımdan artıq mülazimet kıldı. O yana yalğız turduğan 100 yaşangan kişinin üyüge ciddi çakırış kurulması orntıp berişini maslaştırıp, yaşanganlarını əhli iktidarlı qoğdaşını işqaşırdı. Ben bir kommunistik parti azası, bir adetki doktoru, bir ömür kılış tigişlik işlerini kıldım. Çarıçılık rayonu doktorga ihtiyaclık bulgaşka men bardım. Ağırlıklar uyarıda saklap durgaşka men bardım. Manı muşundak addi. Okas Süleyman yine mundak dedi. Hazır putum ağırıydı. Lekin mağalı samlı barmen. Çünkü çarıçılar mağa ihtiyaclık.

Hürmetlik radyo anlıqıçılar, Tokluk avtomobil bataryasının yeni devlet ölçümü yolu koyuldu. Bu yenilaş kandak özgürüşlerini ilip geliyordu. Tövende bu vaxtki haberimizde kıtınlarda buludu. Hazır ilimizden yeni energiyelik avtomobilleri bargan sıra istimalçılarının yaktırıcıya erişmekte. Tokluk avtomobil sitip almakçı bolganlar nispeten etkanda, tallap sitiviliş ceryanı da avtomobil tipi, hareketlendirgüç, küç, sepplemesi, bataryanın ömür katarlık amıllarına dikkat kılgandan başka, bihaterlik terapetik parametreleri mu, avtomobil sitip alganda dansep kürüdüğen muhim körsetkici hesaplanıdı. 7. ayının birinden başlap, tokluk avtomobil sahasındaki iki türlük mecburlaş karakterlik devlet ölçümü, yani tokluk avtomobilinin bihaterlik talebi ve tokluk avtomobil ışıltılgan hareketlendirgüç küç, akkumulyatorun bihaterlik talebi resmi yolu koyuldu. Aldınkısı, asaslıkı bütün avtomobilinin bihaterliği köngül bölüdü. Kiyinkisi, bataryanın bihaterliği noktalık köngül bölüdüğün bulup, tokluk avtomobilga bir katar bihaterlik kapalitini koşkan hesap bulundu. Ondaqta, ilgirk ölçemki seliştirganda, yeni devlet ölçümünün yenilik yeri kayerdi. Sahelerdeki karxanlar yeni devlet ölçümünün masalış üçün yanı kanına hizmetlerini işliş gerek. Tokluk avtomobil ananı yıkılgılık may avtomobilga okşumaydı. Avtomobil içinde yukarı besimlik tok sistemisi bar. Avtomobil katlı soğuluşta ya ki tuyuksuz yüzbergen hadisi uçurganda, yukarı besimlik tok sistemisine en tı sürat üzüp taşlayalamdı o taşlayalmamdı, manı bu şopur ve yolucularının cismani bihaterliki bivası münasbetlik çoğun iş. Yeni devlet ölçümünde tuncuk etim, bir konu kubilen tok üzüş korulmasıga fizikilik tok üzüş korulması deb eniklimi berilgen hem de bir hareket bilen, malum bir çekeş ya ki uzun besi arkalık bu iktidarga yetip, bütün avtomobilinin yukarı besimli tok yolunu fizikilik üzüşüne iş kaşırıp, xatarını menbeden tosuş talep kılıngan. Şanghay'daki malum bir yeni energiyelik avtomobil şirketinin sabık muavin lideri Li Hui'nin karışça, bu yeni devlet ölçümünün yadrolik yarkın noktalarının bir işken. Eğer fizikilik tok üzülüşüne müdafiye liniyasının udul kengişi desek, ondaqta tokluk avtomobilinin yürükü bolgan bataryanın bihaterlik iktidarı kendi genişki bulmaydıgan tövən çek hesaplanıdı. Issıqlık difuziyasını sınaş yekki bataryanın içki kısmetki kısqı tutuşuş kasılışı görünüşü de taklit kılış arqılıq. Batarya boğçısının yekki gevdisinin ıssıqlık kontrolüğünü yoqatqandan

Hörmətlik radio anlıqçılar. Nuncagü Yunnan ölkəsi Guangnan nayəsi Losongda kəntidəki başlanğıç məktəb oxutucusu. O, tağlıq kəntdə 40 yıl yıldız tartıb, ilgir keyin bolub məmləkət boyucu münəvər kompartiya əzası, məmləkət boyucu oxutuş arqılıq adən tərbiyələş ülgüsü qatarlıq şərəflərə erişkən. Hazır pensiyaya çıxış aldı turğan o, yanılı kəntdə dərs ötüş bilən aldıraş bolmaqda. Muxbir Losongda başlanğıç məktəbi barğanda, Nuncagü balalarga ilim pən dərs ötüb atatdı. O, ademsiz uçku ve maşini içtiğini nahiyeden ıltımas kılıp məxsus ekelgen idi. Hazır Losongde başlangıç mektubunun tenterbiye meydanı azade sınıpları yoruk. 40 yıl ilgiri mektep duruşluk kenet mahav kesili bimarlarının merkezlik davalaş noktası bulup mektep yok idi. Ballılarını okutulgan adem mi yok idi? Aynı çağda emdiliz 20 yaş kirgen vakalaten ders ötküçün Nuncagü bunu anlığa ninkin teşebbüskarlık bilen bu yergi kilişini ıltımas kıldı. Sınıp yok bolgaçka hış toşup gelip sınıp saldı. Parta orunduk ne özü yasıdı. İki aydan köprek vakit dinkin, üç yıllık tüzümdeki başlangıç mektep ahırı püttü. Şunun bilen Nuncagü bu mektepnin birden bir okutusu bulup kaldı. Şunda kılıp Nuncagü bir kirişipla 40 yılını baştan ötküzdü. 1992 yılı tuncu karar okuçular örülep okuş cedvelini doldurmakçı bolganda, Nuncagü ularının aile adırsı edigen kardeşçige Losongde edigen yakımlık isimini yazdı. Nuncagü 40 yıldan buyan bu tağlıq kenette çoğun yıldız tarttı. Bu mezgilde o 3 qetim partiya teşkilatıga partiyaga kiriş iltimosu sundi, hem de 2013 yılı Jongo Kompartiyasiga resmi aza boldi. Nuncagü bu yılki memleketlik iki yığın mezgilde memleketlik xalq kurultuyu vekili boluş süpti bilen, özü ve Losongde kentedeki balılarının hikayesini sözləp berdi. Nuncagü'nin hoşalqılığını, bu iki yılda partiyalik okutucu Julie'den bilen Nuncagü okutkan şu kenetteki okutucu Yang Su-chin ilgiri keyin bolup kenetke kaytıp gelip kenet başlangıç mektibinin yeni okutucuları buldu. Yeni bir neçe aydın keyin 60 yaş kirgen Nuncagü pensiyaga çıkıdı. Lekin o yanılı kenetteki balılarga köngül bilmekte. Bu bir neçe günde o yeni okutucular bilen öyme öykirip ehval igileş bilen aldıraş buldu.

0: ichidagi havoga qandoq kapolatlik qilib bo'ladi? Albatta, dengiz yuzidan qancha egiz bo'lsa, havo shuncha shalom bo'ladi. Odatda dengiz yuzidan 8000 metr egizlikda kishilar nafas olishda qiynaladi. Ammo aeroplanning uchish egizligi odatda 10000 metr o'pchirisida bo'ladi. Bunday egizlikda odatdagi qoida bo'yicha aytganda, kishilar nafas olgan oksigen eng tayin shalom. Ammo ba'zi xalqaroq navbatchi aeroplanlar mushundaq muhitda uda 10 necha soat ucha oladi. Bu qanday ish? Aeroplandagi oksigen nadan keladi? Acaba aeroplanning ichki qismi oksigen bilan ta'minlandi? Aeroplandagi motor tizimisi va havo tanqishuv tizimisi eng muhim halqani o'z ichiga oladi. Sirtki havo yelpigish yaproqchasi orqali aeroplanning motoriga sumirilgandan keyin motorning ichidagi kompressorga ergishib havoni ko'p qitim qisishga bo'ladi. Qisilgandan keyin asldagi shalom havo qaytadan to'lib, uningdagi oksigen miqdori zo'r darajada oshadi. Xuddi perislangan pechenyega o'xshash. Albatta, bu xil havoni qisish pirislangan pranik yasagandek undoq oddiy emas. Qisish jarayonida havo hajmining tez sur'atda tuvalishiga ergishib, uning temperaturasi o'rlaydi. Ba'zida havoning temperaturasi hatto necha yuz selsiya gradusga yetadi. Bunda yuqori temperaturani nafas olishga ishlatib bo'lmaydi. Shunga havo siqilgandan keyin havo tanqishuv tizimisi havoning temperaturasini tanqish, tizginlash, suzish qatorliq bir qator mashg'ulotlarni ishlaydi. Mushunda qilgandilar eng oxirida erishgan oksigenning sof bo'lishiga hamda temperaturning muvofiq bo'lishiga kapolatli qilg'ili bo'ladi. Andin aeroplan bo'limisiga yetkizilib, yo'lovchilarning nafas olishiga kapolatli qilg'ili bo'ladi. Biroq aeroplandagi havo amaliyotda suvsizlanib bir taraf qilindi. Bu mo nurg'un kishining bir necha soat aeroplanda o'tirgandan keyin terisining texmi quruqoqlashib ketadiganligining sababi. Bu xil pirislangan, suzilgan, suvsizlantirilgan havo aeroplandagi oksigenning asosiy manbasi. Yuqorida aeroplandagi oksigen manbasining motor orqali ta'minlanganligini bayon qildim. Aeroplandagi motor buzilmasa, nazariyada aeroplandagi oksigen uzilmaydi. Shunga yuqorqilarda bir oldingi shart mavjud. U bo'lsa-mu, aeroplanning motoridan tashqi ko'rilganda, aeroplan bo'limisida oksigen yetishmasligi kafolati ko'rildi. Aeroplan yuqori havo bo'shlig'ida besin va oksigenni yo'qotgan zamon uning oqibatini tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Iqim miqdorini kontrol qilish klapanining roli aeroplan motorining havo kirish besimi va may qabul qilish miqdorini tanishish. Iqim miqdorini kontrol qilish klapani etib etilib, aeroplanning uchish egizligi 4500 metrga yetganda, aeroplanning ichki qismida besim va oksigen yetishmasligi hodisasi ko'rildi. Besimni yo'qotish va oksigen yetishmaslik xuddi bir jub ayrilmas ochsinlarga o'xshaydi. Besimni yo'qotish muqarrar holda oksigen yetishmaslikni keltirib chiqaradi. Ammo aeroplanda oksigen yetishmaslik faqat besimni yo'qotishda emas. Uningdan boshqa motorda kashlik ko'rilsa yoki motor to'liq harakat qilganda kabinkada oksigen yetishmaslikni keltirib chiqarishi mumkin. Yuqori ahvol yuz bergan zamon aeroplan boshlig'i bir qator jiddiy tadbirlarni qo'llanishi kerak. Masalan, uchish egizligidan tushish, mushunda qilganda aeroplan bo'limisidagi yo'lovchilarning bexatarligiga kapolatli qilg'ili bo'ladi. Ammo motordan boshqa kabinkada oksigen bilan ta'minlash uskunasi yo'q deb qolmang. Amaliyotda aeroplan bo'limining ichki qismida yana bir yurish mustaqil oksigen manbasi bor. U bo'lsa-mu jiddiy oksigen bilan ta'minlash tizimisi. Xatarga yo'liqqanda jiddiy oksigen maskasi avtomatik tushib, andin yo'lovchilarni oksigen bilan ta'minlaydi. Bu xil oksigenlik maskani ko'pchilikning kinodami ko'rib baqqanligiga ishonaman. Aeroplanda jiddiy ahvolga yo'liqqanda o'rindiqning ustidan bir oksigen maskasi qalqib chiqadi. Andin aeroxon qiz ko'pchilikni o'diqib ketmay, oksigen maskasi taqishga buyuruydi. Yo'lovchilar oksigen maskasini taqqan zamon bir ximiyalik jarayon boshlangan bo'ladi. Bu jarayonda bariy oksid, natriy xlorat va kaliy xloratni qizdirib, oksigen qo'yib berdi hamda qo'yib berish jarayoni nihoyatda muhim bo'ladi. Gerçi oksigen maskasi eng oxirgi oksigen to'siqi bilan ta'minlasimi, ammo maska izchil oksigen bilan ta'minlanmaydi. Ximiyalik reaksiya oxirlashgandan keyin maskadagi oksigen xorab tugaydi. Shunga oksigen maskasi eng ko'p bo'lganda 20 minut oksigen bilan ta'minlanadi. Yuqorqi mazmunlardan shuni bilib olamizki, aeroplandagi oksigenning kelish manbasi faqat ikki xilda bo'lib, biri motordan yasalgan oksigen, yana biri ximiyalik reaksiyadan hosil bo'lgan oksigen.
1: Arqitim ko'chalarda kishilarning axlat tashlig'ini ko'rsam, axlatni terib, axlat sandug'iga tashlayman. Onam muhit asrash ishchisi. U har kuni har soat 4:00 xizmat qilishni boshlaydi. Har kuni 6 kilometr yo'lni 10 soat tozalaydi. 400 jildan ortiq axlatni bir taraf qildi. Onam muhit asrash ishchisi. Boran chapunga qarmay, har kuni shaharimizni tozalaydi.
2: Bu ish jafolik, lekin necha 10 yil ishildim.
0: Şuna bu işqa bağan sırı mihrim düşüp qaldı.
2: Aca, bugün hava ısıq, kırdıttım su istiyelene.
3: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için mühit asıraş kişilerine ihtiram.
1: Ana, çapa çektiniz.
0: Qadirlik dostum, dünyadaki en küçük qarğı yılanını bilemsiz. Qarğı yılan yine sim yılan dep atılıdı. O zehersiz yılan bulup, yıl boyu taş dövüsü, çirinde yağış, qazan dövüsü qatarlıq qarangu, nemcaylarda yaşaydı. Keçi dərkət qilishni yaxşı görürdü. Bulup mu, yamğurdan keyinki keçileri yeryüzge çıkıp uzuqlıq izdaydı. Qarğı yılan yıl boyu qarangu muyeti yaşıqaşqa, közünün körüş kudu çekinip, işki qar çekitke aynılıp qalğın. Onun başka yerleri yılan qoxşaş alaydılı ki ege. Bədinim o uşaq təngiciler bilan qaplangan bulup, ağızı da çişi var. Ama onun bu alaydılıklarını inçkilik bilan közetmesiniz, bayqığılı bulmaydı. Qarğı yılan hakikaten bək küçük bulup, adette 15 cm atrapıdı boludu. Çoğraq sazanın həmisi qarğı yılandın çoğun boludu. Ondaqda bundaq küçük yılan nemi bilan ozuqlundu? Çoğun yılanın özgü xas yemeklikı boğunu da küçük yılanın mı özgü xas yemeklikı buludu. Qarğı yılan daim çümülü, çümülü tuxumi ve umurtqısız canlıqlarını yeydi. Bırak qarğı yılan o oğluğanda başqa yılanlağı bütünlüğü oxşumaydı. Başqa yılanlar asaslıqı ağızı bilen o oğlaydı. Ama qarğı yılan kuyruğunu işiltudu. Qarğı yılanın tamak rısalısı da nurğulğan ziyanda şaşaratla ba. Onaqtı biz qarğı yılan bilen sazanın farkını alıp bakaylı. Belkim nurğun kişiler qarğı yılan bilen sazanı arlaştırıp koyan buluşum mümkün. Emeliyetimi bu işkisini birla qarab ayrış hakikaten ters. Tövende bu işkisini adi ayrış usul bilen tanışıp çıkımız. Birincisi, qarğı yılanın tən sırtıda küçük kasırqı buludu, hem kuyruq tərəpidim bir tal inçki uçluq kasırqı buludu. Ama sazan teninin sırtqı yüzü de heşkanda kasırıq bulmaydı. İkincisi, tən rengi cihette. Kuramğı yetken qarğı yılanın tən rengi sözün ya ki uçuq kül rang buludu. Sazan bolsa kızıl ya ki köküş kül rang buludu. Üçüncisi, qarğı yılanın bədində roşan halqı yok, sazanın bədində bolsa roşan halqını kögülü buludu.
3: Mən bir çıraq. Nur ve yorukluk içinde hayatımını köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdüme. Hizmet kılvatkanınızda ekranı yurtdüme. Üyengininizde kitabını yurtdüme. Şitin çıkınınızda... Mən fakatla yolunuzun yurtdışını oylayma. Herkes mu kop-kuruk oyunu yurtdub, kamel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Mən bir çıraq. Yox çığınızda beni öçürüm. Qaydışınızı saxlayın. Beni yurtsız, mən sizni yurtdım.

0: Neге?
1: Күнді аңлаты мәс.
2: Бәзді әттігенді орныңыздан тұрғанда еғызыңызды қан барлықыны, яке тіш чөткілғанда қан шыққаны байқап баққамыдыңыз. Алманы тішілгенде алмады қаныңызды қағалықыны көргенмедіңіз. Нұрғын адамның тішмелікі қанап баққан болсы мау, лекен яныла көріп тұрып көмәскі селевіліп, ысықым ішіп кетіпті. Қан шықсы мау, чон чатақ ек. Азырақ витамин С есімді яқшы боп кетуді одап қарайды. Лекен тішмелікі қанаш растылла ысық ішіп кеткерлікті мау? Витамин С толықлыса қаны тоқтатқылы боламды? Lekin dostum buni hargiz bo'sh chaqlamang. Tishmilikka qanashma badandagi boshqa kasalliklarning signali bo'lishi mumkin. Bu vaqtda Wuhan shahri doktorxonasi og'iz bo'shligi kasalliklari doktorining nima deydiganligini anglab baqaylik. Tishmilikidan nimishqa doim qon chiqadi? Tishmilikka qanash tish atrofi kasalliklarida eng ko'p ko'rilgan kasallik alomati. Shundaqla tish atrofi kasalligi bemorlarining asosliq kasallik alomati. Nurg'un bemorlar tishmilikka qanash bo'libmi? Tish cho'tkilganda tishmilikka qanashning bir xil kasallikning dastlabki signali ishkanligini bilmaydi. Shunga vaqtida doktorxonaga berib davolatmay, tish atrofi kesilni dastlabki bosqichdagi davolashni kechiktirib qo'ydi. Bakteriya dig'i tish teshi. Bakteriya dig'i tish teshining g'idiqlishi tishmilikka qanashni keltirib chiqargan asosliq sabab. Bakteriya dig'i tish teshining yig'ilib qilishi tish atrofi to'qilmalari yallug'ini keltirib chiqarib, tishmilikka qanashqa sabab bo'ladi. Boshqa g'idiqlash omili va nochar turmush odati. Tashqi zahim, yaxshi bo'lmagan asliga keltirguchi tancha yoki to'ldirguchi tanchaning mexanikalik g'idiqlishi va og'izni ichib nafaslanishga odatlanish qatorliq omillarmi o'xshashlar qisman tish atrofi to'qilmalari yallug'ini keltirib chiqardi. Ichki ajratmalarning o'zgarishi Tish atrofi to'qilmalari jinsiy hormon, bo'libmi onalik hormonining nishon a'zosi hisoblanadi. Ayollar homildorlik, bola emitish mazgilida onalik hormon saviyasining zo'r darajada o'zgarishi tish atrofi to'qilmalarining yallug'lanishini og'irlashtirib etib, tishmilikka qanaydi. Hatto tishmilik o'sib qoladi. Yosh o'smirlarning ichki ajratmalari o'zgarganligi, uning ustiga og'iz bo'shligi tozligini yaxshi asirmaganligi, dam olishi qonuniyatsiz bo'lganligi uchun balog'atga yetish mazgilidagi tishmilik yallug'i paydo bo'ladi. Bütün bədəlik sistemlik kesəllik. Bütün bədəndəki sistemlik kesəlliklər, məsələn, yuqur qan besim, diabet kesili, qan sistemisi kesəllikləri, cigər, börək iqtidari, binormal buluş qatarlıqlar, tiş ətrafı toqulmalarının qısmən qıdıqlaşqı qarışdırış gücünü tüvəllidib, tiş ətrafı toqulmalarda yalluq bayda qılıdı. Doğru işçiş, daim uçraydıqan doğrulardın qan uyuşqı qarışı doğrular var. Məsələn, huafalin, aspirin, heparin, hidroxlor, pigran, sulfat qatarlıqlar. Qan noqtisi kesallik tarixi bar, yurek muskul tıqılması və yurekke terek qoyuş operasistin kiyinki bimarlarda köp körüldü. Başqı səbəblər, məsələn, tamaki çekiş, roi besim eğir buluş, dəmiliş və işləş vaxtı qalaymı qalışış qatarlıqlarmı tişmeliki qanaşını kəltürüp çıxırdı. Tişmeliki qanaş bəlkən bütün bədəli kesalliknin xətərlik amalı buluşu mümkün. Tiş atrofi yallug'i, ya'ni tiş meliki qanash asosligi qisman omillar keltirib chiqargan tiş atrofi terash to'qilmalarining ost xarakterlik yallug'lanishi bo'lib, eng dastlabda tiş meliki qizirib, ishib qanash bo'lib ifodalandi. Agar tiş meliki yallug'ini vaqtida davolatmaganda, yallug' tiş melikidan cho'nqur qatlamga kengayib, tiş atrofi pardisigacha so'ziladi. Tiş o'qiri so'ngki taraqqiy qilib, tiş atrofi yallug'iga aylandi. Bu çağda noqul alda tiş çotkılaş ya ki yallıq qaytırış doğrısıgı tayınıpla kesellik səbəbin yoqat qılıb olmaydı. Halbuki, köp sandiki bimarlar bu baskışta yallıq qaytırış nolu oylap, tişmelki yallıqını ən yaxşı arlaşıp davalaş pürüstini qoldun berib qoydu. Tişmelki yallıqı dağımlıq tərəqi qılıb, san özgürüşdən süpət özgürüşüge ötüb, tiş ətrapı xaltıs payda bulub, tiş okuru sönkü sümürülüb, tiş boşab, axırda tiş tüşüb getirdi. Tiş tüşüb ketgandan keyin tiş oquri sönkünün sümürülüşi keyingi mezgilde əsliga keltirishning qiyinlik darajasini oshirib yetadi. Navoda og'zingizdagi tishlaringiz yaxshi bo'lmasa, mazzalik taomlarni huzurlanib yeyalamsiz. Tiş atrofi yallug'ining salomatlik kelib keldigan zeyni eng tayin yoshirun bo'lib, kundan-kunga to'plandigan jarayon hisoblanadi. Shunga buniga chuqur ahamiyat berish kerak. Nurg'un tadqiqotlar shuni isbotladiki, tiş atrofi yallug'i tiş meliki ostidagi bakteriya dig'i biologik pardasidagi mikroorganizmlar va ularning hosilotlari orqali butun badanda yallug' va immunitet reaksiyasi paydo qilib, butun badandagi ba'zi kasalliklarning xatarlik omiliga aylanib qolishi mumkin. Hozircha aniqlangani shuki, tiş atrofi yallug'i yurak, miya, qon tumor kasalliklari, diabet kasalli, homildor ayollarning boldir tug'ish doirasiga kirdigan og'irlikdagi buvaq tug'ish xavfini oshirib yetadi. Nəfəs yolu sistemisi kesəllikləri, həzm qilish sistemisi kesəllikləri, reumatoidlik boğum yallığı, Alzheimer kesilinin tərəqqiyatını tezləltib edir. Tişmiliki qanaşını bu əbcil çarlardan faydalanıb,

0: toxtasaq boladı. Birinci, əgər ciddi xarakterlik dişmilikə qanaş bulub, dişmilikdən tuyuqsuz qan çıxıb toxtumsa, pakiz dak bilen qan çıqqan orını çiñ besib, vaqtida doktorga körünüş kerek. İkincisi, navada sozulma xarakterlik, uzaq müddetlik dişmilikə qanısa, köp qismi dişinin pakiz tazlanmağalıqdan kilib çıxıdı. Dişi uçuqları pakiz tazlanmağaçqa, doktorxanıq gelib təkşürtüb, diş tazlaş zörür, yak zörür əməskini bağlab, eğiz boşluğunu omomüzik tazlaşqı doğur geliyordu. Üçüncüsü, bütün beden sistemini kesellik keltürüp çıkarğan dişmelik kanaşkı karıta, kesellik səbəbini vaxtıda təkşürüş. Aldı bilen, bütün bedendeki keselliklerini davalaş. Şunun bilen bir vaqtta, eğiz boşluğu keselliklerini mi davalaş gerek? Diş etrafı yallığının aldığını ilişte, tövendeki birkaç noktini isinizde çan tutun. Bakteriya diğini kontrol kılış, eğiz boşluğu tazlığını saxlaş. Kündülük turmuşta, vaxtıda diş çotkılaş. Bir günde az deyende iki qitim diş çotkılaş. Etdiyen ve keşte bir qitimden çotkılaş. Tamaqdan keyin eğiz çayqaş kerek. Eğer diş tutkılığında kanaş ekvali görülse, ilman suda muvaffaq miqdarda tuz koşup eğiz çayqaş kerek. Kan çıkan orundan jiraq duruş, bu jayni çotkılamaslıq kerek. Onundan başka pastır diş tutkılaş usulunu kolunup, tokluq diş tutkısını mu toğri şiltiş kerek. Pastır diş tutkılaş usulu mundaq. Diş tutkısını diş bilen diş meliki tutaşkan jayğı toğırlap, diş tutkısı bilen diş uzun okunu 45 graduslık bulanaslı kılıp, diş yıldız uçu yönelişiğe kartıp, yani üstünki jağ dişi yokurğa, astınki jağ dişi tüvenge karaydı. Yenik besin bilen, çotkı moyinin bir kısmını diş meliki erikçisi kürgüzüp, bir kısmını erikçinin sırtıda, hem de imkan kadar içki diş arasındaki arlığı kürgüzüp, yenik besin bilen, çotkı moyini əsildeki orunun sol, aldı, kaini yönelişi de, kısqa arlıqta 8 qitimdən 10 qitimgəçi gorizontal çotkılaş kerek. Titirgəndə çiş çotkısının yötkilişi aran 1 mm bulub, hər qitimdə 2-dən 3 qitçi çiş çotkılındı. Şuna çiş çotkısını keyinki bir qrupa çıxı yötkigəndə, axırqı bir çişini təkrar çotkılaşqa diqqət qılış kerek. Aldı çişinin til, yəni tanlay yüzünü yuqarı tüvən çotkılığanda, çotkının beşi çiş yüzüge tik qoyulub, aldı çotka moyi çiş meliki girvekigi tigib, yaki diş meliki erikçisiga kirib, yuqori tüven çotkılaş kerek. Dişlişiş yüzünü çotkılığanda, çotku moyi dişlişiş yüzüge tikalette azıraq besin berip, moy üçünü oyman erikçiga yetküzüp, sol aldı kaini yönelişte 8 qitimden 10 qitimge çitirtip, andın koşun çişki yötkisek boludu. Diş bakteriya deyğini tazlaş. Diş ipi, diş yotçuğu çotkisi ve dişini süpürküp tazlıqış, dişinin koşun yüzündeki bakteriya dağlarını tazlaşka yardan berudu. Yaxşı yemek içmek ve turmuş adetini saxlaş. Tamakı taşlaş. Meyveçi ve köktatlarını köp yiyiş. Açık, gıdıqlaydıgan, maydı pişirilgan, kavap katarlıq maylıq yemeklilerini az yiyiş. Yukur kentlik yemek içmeklerini az yiyiş gerek. Kündülük turmuşta muvaffaq hareket kılışkı dikkat kılıp bedenini sağlamlaştırış gerek. Çişmelikki kanaşka ait daim körüldüğün hata karışla tüvendikçe. Etdiyen keşte çişini çotkılsa kan çıkmaydı. Elbette onda kalmaz. Çiş çotkılaş soli toğır boğan tağdırdı mı, adatta pekat bir kısım çiş bakteriya dağlarını tazlı vətkili buludu. Çünkü bazı çiş bakteriya dağları çiş arlıqı yuşurunu valgaşka çiş çotkısı da çotkılığılı bulmaydı. Bu çiş etrafi keserliklerinin nisbetini aşırıydı. Şunun bilen çiş meliki asallı kanaydı. Çiş meliki kanaş ısıq işip ketkerlikten vitamin C toluqlu sulu buludu. Elbette onda qaymaz. Karmakka adi köründüğün çiş meliki kanaşka köpçilik asallı sel qaraydı. Nurgun kişiler çişmelik kanaşını yakından buyan ısığım işip ketkerlikten buldu deyip karaydı. Ameliyette onda kanas. Çişmelik kanaşının sebebine ait köp. Vitamin C kemlik şulanın biri. Uzun müddet vitamin kemçil bulsa, kıl kan tumurlarının çürüklüğü ve ötküzüşçalıqı işip ketip, asalla çişmelik kanaşını keltürüp çıkırdı. Bütün bedendik amıllarını tekşürgendin kin, çişmelik kanaşının en köp uçuraydıgan sebebi, yanıla yerlik orundaki bakteriya deyi ve çiştişinin gıdıklışı. Şuna doktorga körünüş en tayin muyum. Kan toktutuş çiş pasısının paydası ba mı? Çişmeliki kanıganda kan toktutuş ıqtıdarıgı ige çiş pasısıgılı tayin belişki bulmaydı. Bazarda kan toktutalaydıgan çiş pasılarının əmmisi de kan toktutuduğun bir xil tərkib var. O, sizinin kan çıkış alametlerinizi yoşurup, keselik əkvalınızı keçiftirdi. Kan toktutuş tərkibi karamağa körünüşte çişmeliki kanaşını yenikletkende köründürsü mü? Ama çişmeliki kanaşını keltürüp çıkardıgan maiyyatlik səbəbini həl kılalmaydı. Vaqtlıq dişmelik kanaş alametleri yenikligeni görüp, köpçülük hoşarlıqını boşaştırıp koydu. Ameliyette, diş bakteriya deyi ve diş teşi sizden diş etrafı tokulmaları ve diş okuru sönkünüzü devamlıq buzgunçuluk uçurtudu. Uzun müddet devamlasa, diş boşap getidu, hatta çüşüp getidu.
1: Əmək pişir, doktor xanığı beripla mertleşip getdi. Bu operasiyaga 100 necha ming yen pul ketidi, qanday qilsiz?
2: Davaltay, davaltay, qancha pul kesmayli? Menga jon lozimda.
3: Samat Jahil doktorni ko'riblar, qulqi yumshoq bo'lib ketdi.
0: Bu qitimni davolashga moslashmasangiz bo'lmaydi. Bo'lmasa ishingiz chatoq.
4: Ha, bo'ldi, bo'ldi. Sizning deganingizni qilaman.
3: Doktorxonaga yetishning kepi bo'lib edi. Aldirashni yuradigan bosh direktor Mamatning vaqti chiqdi.
5: Ha, darhol aeroplan bileti zakaz qiling. Xeridor meni saqlab o'tdi.
6: Aldirash bo'lsangiz, operatsiyani keyinga surib tashlamsa.
5: Ha, yo'q, yo'q, yo'q. Doktor, mening vaqtim chiqdi.
3: Xizmat turmush halakchiligi tugamaydi. O'zingizga ko'ngil bo'lishni har vaqt unutib qolmang.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzuş sebeplik. Esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Men immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzuş sebeplik. Yakından buyan linfa hücrelerim ve kiselik karşı durgucu hücrelerim bekle acizlap getti. Bakteriyeler beden azalarımga halıgancı buzgunçılık kılıvatıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkuzu veti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katı kalayım kalışıp getti. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkuzu sebeplik hizmetim normdan eşip gidip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş karalsız bombuğu okşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben sütsüzük yarıktan geldim.
6: Ben pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan edizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaylı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

0: Çırıldı, rene, kipirlik keçirim kılındı.
1: Mintallan, beni, beni. Sikot çizgila tesis kılındı. 3 minutta hesabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalıysız?
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırımız. Öpkimizni işçiden kakudu.
1: Mukapat poli tarıhtılgan aman, karız kaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aş diyen şu da. Küller hakikaten tesis ötü atıdı.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyvadıydı.
1: Bir güne gözümünü şundak assamla, karızların bırakıp tügep getken bolsa, emini kaydırdım başlasam de pekme arzu kılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin. Sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Hürmetlik radio anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 7. ayının 10. günü, Cuma. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayımız.

0: ئىگىلىنىشىچە، روسىيە زۇڭتۇڭى پۇتىن بىلەن ئۇكرائىنا زۇڭتۇڭى زېلېنىسكىي يېقىندىن بۇيان سۆھبەت ئۆتكۈزۈشنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن بولسىمۇ، لېكىن شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا روسىيە بىلەن ئۇكرائىنا قارشى تەرەپكە توختىماي زەربە بەردى. ئىككى تەرەپ غايەت زور ئازاب ئوقۇبەتكە دۇچ كەلدى. بىر ئايدا قازا قىلغان يارىلانغانلارنىڭ سانى كرىزىس كەسكىنلەشكەندىن بۇيانقى ئەڭ يۇقىرى چەككە يەتتى. تۆۋەندە دىققىتىڭلار پروگرامىمىزنىڭ تەپسىلاتىدا بولسۇن.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, 15. 5 yılının başlanış yılıda Jongo Mokum İqtisadi Asas Sicil Eylalaşkan Soğudu Muyeti ve Tez Koyup Bervatkan Yenilik Yartış Hareketlendirgüş Küçü Bilen Çetel Mebliği Karakallarını Mebliğini Köpeytip İşlep Çıkırışını Kengaytışke Davamlıq Celip Kıldı. Jongo Dövlet Halkıgan Şirketlerinin Jongo'u Mebliğ Silip Kesipini Güllendirip Sağlam Terakki Kılıp Hemkarlaşıp Ortak Payda Alıdığan Güzel Kelgüsini Birlikte Yaratışını Kollaydı. Ziyaretini Kubul Kılgan Jongo'daki Çet El Karhanıları Vekili Mundaq Dep Karıdı. Jongo Bazırının Öz Pitilişi ve Mokumlıqı Roşen Yeni İhtiyaj Tez Koyup Berilmekte Dövlet Halkıgan Şirketler Kelgüsü de Çokum Tallaydıgan Cay. Bu yıl 1. aydın 5. aygıça Jongo'nun işlep çıkırış təminatı mukumluk asasında açtı. İşğorlaşış, mal bağısı umumi cahitin mukim boldı. Taşkı soğudunun elastikliği sicil namayan boldı. Yeni kuvvet üspitilip zoraydı. Xalq iyiliği umumi cahitin mukim buluş, yenilikka, yakşılınışkı yüzlenişlik terakiyat halatını davamlaştırdı. Jongo yuqur sifatlik taraqqiyotning xarakterini aniq bekitib, dunyoni qimmatlik muqim ko'zlimi bilan ta'minlab, chet el mablag'i korxonalarini Jongoga davomliq makallashishga jalb qildi. Oldingi 20 yilda Senider elektr shirkatining Beijing Yejuang bog'chi rayonini kengaytirib qurildi. Dunyo iqtisod munbirining imkoniyatlik sijil mayak zavodi bo'lib baholandi. Yeniden kurulgan Şamın Kesipler Bağıtısı Pat Arda işlep çıkarışı kiriştirildi. Senider Elektrik Şirketinin icraiye muavin lideri, Jongo ve Şarkı Asya rayonunun lideri Yinjing bunlarını bildirdi. Dünya iqtisadının eşşideki muhim hareketlendirgüş küş buluş süptü bilen, Jongo'nun adettin taşkırı çoğun kölemlik bazırı bilen mükemmel kesip sistemisi bir-birge terek bulup, Senider Elektrik Şirketini keng terakkiyat boşluğu ve puxta kesip zanciri asasına ege kıldı. Bir tarafta Jongo'nun adettin taşkırı çoğun kölemlik bazırı mol emli körünüş ve tolup taşkan yenilik yaratış ihtiyacını öz işi kalgan. Bolup mu energiya tipini özgertiş ve AI terakkiyatının çoğunkur yoğurulışı karhanalarının tətkik edip içiş selinmesini üzlüksüz aşırıp, teknikide yanılık yaratışını tezletişige türtki boldi. Yeni bir tereptin mükemmel kesip sistemisi yoğuru ünümlük maz təminat zanciri bilen təminlep, karhanalarının tətkik edip içiştin tapşırışkıcı bolgan devreylikini kıskartışını kollab, yenilik yaratış neticilerini tez sürette bazarga yüzlendirdi. Amerika'nın kuvvet yerim ötküzgüş zavutu Ansin Mi Şanghay'da Büyük Jonghua rayonu baş tabi təsqilip, Şucay'nın tedbir belgüleş ve yenilik yaratış iktidarını küçeytidigallıqını. Kelgüsü 3 yılda Jongo'da təxminən 50 milyon Amerika dolları məbləq qoşub, tədqiq qilib içiş, yasa şəmkarlıqı və yerlik ekologiya quruluşuğa işlətidiganlıqını jakarladı. Başştabi Finlandiyaga caylaşqan elektron yasaş və xəbərləşiş sahəsidəki sistemi bilən təminləgüçi Sikafil elektron sucu çəklik şirkətinin ikinci qərarlıq kengaytış törügə ul selindi. Yangıdın 20 min kvadrat metr zavut üyü seliş pilallandı. Zamanıvlaştırış, əhliyiləştiriş və imkaniyetlik sicil buluş bir gəvdiləşdi. Bu yılın aldınqı 5 iyida memleket boyunca yangıdın kurulgan çət əl suadigarları məbləq salgan karxana 25 min din köpürəki yetib, oxşaş məzgillikdən 5.10-3% açdı. 4 minqı yıqın çət əl məbləqi karxanısı Jongo'da məbləq köpəkdi. Mablag köpeytiş sürüti, mablag selişsizliği, makallaşış ünimi yuqori holatni saqladi. Bimavi Jongo rayonining raisi Zojun munlarni bildirdi. Ko'p tarafli xiris oldida Jongo iqtisodiy kuchlik elastiklikni namoyon qildi. Yaqinda Jongo iqtisodiy asosiy qurilish, tashqi savdo, fan texnikida yangilik yaratish qatorliq ko'p sohalarda 1-oydan 5-oygacha bo'lgan natija qayg'izni e'lon qildi. Jongo'ga mablag' silish bozor qatnashchilarining o'rtaq tunishiga aylandi. Bu bozorning Jongo iqtisodining elastikligini e'tirof qilganligini namoyon qilibli qolmay, yana dunyodagi korxonalarning eniqsizlik ichida gullanib taraqqiy qilishni muhim tayanchga ega qildi. Bayer retsiplik to'g'ri ishlari bo'limining dunyo ijroiya muavin lideri Kristian Longmir munolarni bildirdi. Növətdiki tez özgürvatqan dünyada muqimliq və aldın mölçərləşcallıq Jongo'nun mühim əvzəlliki. Jongo'nun aldın körərlik və yanılıq yaratış cəhətdiki əvzəlliki tədirci gəvdüləndi. Bayırı Jongo'nun dünya tibabətçilik doğrugərlikdə yanılıq yaratışdiki yadroluq strategilik bazar və mühim həmrah dəb qarab, İşləb çıxırış, öyginiş, tətqiq qiliş, yanılıq yaratış, məbləq siliş işləri maz qədəmdə ortaq ilgirləydiğən tibabətçilik doğru gərlikdə yanılıq yaratış ekologiyasını davamlıq bərpa qıldı. Bu il 6-cı ayda Jongo yuqarı texnikilik yasımçılıq setivilişini başqorğuçila körsətküçü 53.5% getib, yasımçılıq umumi gəvdisdən körnərlik yuqarı boldı. Yuqori texnikalik yasımçılıqning taraqqiyoti sijil yaxshilanib, yetaklash roli yana kuchaydi. Jongo'ning ahliylashtirish, yeshillashtirish, yugurish musobaqasi sijil ilgari surilib, taraqqiyotning yangi quvvati muqim oshdi. Yasımçılıqning tipini o'zgartirib, darajasini o'stirish, ko'ni yangi quvvatni

ашты. 2026 жылының алдыңғы ерімеде Tesla дүния бойынша 838 мың токтық автомобиль тапшырған болып, бұның 20-дің көпірегі Tesla Шанхай дәрежден ташқыры зауытыдың келген. Tesla şirketinin muavin lideri Taulin mınılarını bildirdi. Şanghay dərəcdən taşqırı zavuti Tesla'nın dünyadaki mühim işləp çıxırış bazısı və eksport mərkəzi bolub, eksport qılındığan avtomobillər Asiya Teçokyan rayonu, Avropadaki nəçə 10 bazarını muqim təminləydi. Jongo tədqiq qılıb içiş kollektivi yetəkçilik qılğan avtomobillər dövlət içi bazarlarda alqışqa erişib qalmay, yana Koreya, Singapur, Tayland, Avstraliya qatırlıq nurğun bazarlarda mı arqarqıdın işiltiş kitab şuruldi. Təminat ehtiyacını qandıralmadı. Jongo bazarda ehtiyacının yenilenişi tez, əmili qolunuş mənzirisi mol bulup, yerlik quruluş və yenilik yartış kollektivinin iqtidari tədirci bütün dünyağı nəbiyyət güzməkdə. Şevisariya Laosan Xəlqara Başqoruş Tərəqiyyat Şöyvəni yaqında elan qılğan Dünya Rəqabət Küçü Toğrısıdiki 2026-cı illik dokulatda Jongo 12-ci orunğu ötdi. Xalqara soda sahasidagi zotlar umumijlik mundaq deb qaradi. Jongoning ko'lamlashish, tez yangilik yaratish jihatidagi o'zgacha afzalligi Jongo Pursti 2.0 ning muhim tayanchiga aylandi. Jongo butun dunyoni texim zo'r bozor foydasi bilan ta'minlash bilan bir vaqtda kun siri ko'payayotgan yangilik yaratish foydasi yaratdi. Philip bu yıl 3-ci ayda Jongo'nun klinikilik ihtiyacını asas kılgan, Shenyang Yenilik Yaratış Merkezi tədqiq kılıp yasağan, Suju işlep çıxırış bazısı yasağan, yeni tipteki əhli, təhlidi, orun belgüləş, CT'sini ilan kıldı. Hazır Jongo'da dünya boyca tuncu qıtım tarqıtıldı, əmdi tədirci dünya bazırğı mülazimət kıladı. Hazır Philip Jongo'da 5 çoğun yenilik yaratış merkezi ve 5 çoğun işlep çıkırış, yasaş bazısı oranlaştırıp, tətqiq kılıp içiş, yasaş, təminat zənciri ve mülazimetini kaplıgan yenilik yaratış sistemisini şekillendirdi. Philip Dünya İcraiye Komitetinin əzası, Büyük Jonghua rayonunun lideri Liu Ling bunlarını bildirdi. Jongo dünyavi rıqabet küçüge ige yenilik yaratış sistemisi kuruluşunu tezildi. Кәң клиника саласы, ечі бітілген яңылық яртыш экологиясы, мөкеммәл кәсіп зәнжірі вә ұқтысастықлар системісі дөәлі талқыған карханыларының өз зімініда яңылық яртышыны қанат ейдіріп, дүнияның яңылық яртышыны ілгір сүрішіге кәң бошты қазырлап бәрді. Şirket Jongo'da davamlıq çoğunqur hiltiz tartıp, içi bitilgen yanılıq yaratış ekologiyesi tayinip, Jongo'dun kelgen teximi köp yanılıq yaratış neticilerini tez süratte dünyayı yüzlendirdi. 2026 yılı birinci pəsildi, L'Oreal şirketi Jongo'da bir xanılıq san boyca otura yokru işini işqaşırıp, bulturqıdın körnerlik tezləşdi. L'Oreal'nın Şimali Asiya lideri ve Jongo'nun baş icraiye emeldari Bo Wenxiang bunlarını bildirdi. Meyli kölem iş süreti ya ki bazarının calınış derecesi bolsun, Jongo'nun istimal bazarı birinci orunda durdu. 15. 5 yılda Jongo bazarı çet el karxanalarına bazar paydisi beripli kalmay, teximi muhimi istimal derecesini östürüş, yanılıq yaratış ekologiyesi, rəqəmlik energiya və içibitiş, həmkarlışış ortaq türkü buluş porusti yaratıp bərdi. L'Oreal başını ahırı qət'i şənçi və uzaq müddətlik vədisi bilən Jongo bazarını çoğunqur qezib, Jongo'a məbləq selişinin kəlgüsüge məbləq seliş ikəllikigi qət'i şəndi. Əmibab elektri davalı şirkti Yərşari İcraiye muavin lideri, Büyük Jongho rayonunun lideri qoşimça baş icraiye əməldari Songvi üçün bunlarını bildirdi. Jongo Yerşari Yasaş Merkezi bulublu kalmay, teximi muhimi əla süpətlik yanılıq yaratış tüpürqi və şəraiti bar Yerşari davalaş pəntexnikisi də yanılıq yaratış motorunun biri.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Ukrayna krizisinin umumyüzlük keskinleşkenlikiga 1600 günge yakın boldi. Gerçi Rusya zuntuğu Putin bilen Ukrayna zuntuğu Zelenski yakından bu yan söhbet ötküzüşünü ümit kıldığalıqını bildirgen bolsa mu, lekin şunun bilen bir vaqtta Rusya bilen Ukrayna karşı tarafka toxtamay zarbe berdi. İki taraf gaye zor azap oqibatke duş geldi. Bir ayda kaza kılgan yaralanganlarının sani krizis keskinleşkenden bu yanki en yukarı çekiyetti. Rusya

0: Ukrayna nime uchun ham bir-birini yig'anmaydigan, ham kelishanmaydigan hayot mamatlik qatmal holat va yomon sifatlik aylanishga ketib qoldi? Bu to'qinishning kelgusi yo'nalishi qanday? Yaqinqi bir mazgilda Rossiya armiyasi yer yuzi baza urushida uzluksiz olg'a ilgiladi. Ukrayna armiyasi uchqutsiz ayroplan bilan zarba beri salmiqini kun suri zo'raytdi. Ikki taraf bir-biriga yo'l bermadi. Urush pasish uyoq tutursin, aksincha texmo keskilishib ketdi. Putin 7 ayning 3-chi kuni Rossiya birlashma qism topining bir qo'shimcha qo'mondonlik o'rnini ko'zdan kechirdi hamda harbiy ishlar yig'ini ichib Rossiya armiyasining Donetskda zo'r ilgirlashga erishganligini jakarildi. Putin aytgan zo'r ilgirlash Konstantinovkani ishg'ol qilishni ko'rsatdi. Ukraina bu shaharni Slavyanskiy, Kramatorsk qatorliklar bilan birlikda mudofaa tugini qilib, shikirlab palampaysimon mudofaa tizimini saplab, uni busib o'tkilib bo'lmaydigan qo'rg'on qilib qurib chiqmoqchi bo'ldi. Konstantinovkani ishg'ol qilish Rossiya armiyasi uchun zo'r ahamiyatga ega. Putin mundaq deb ko'rsatdi. Rossiya armiyasi butun sap bo'yicha hujum qo'zg'ab, ilgirlash sur'atini uzluksiz tezlatmoqda. Ukraina armiyasi bazini saqlab qilishga urungan bo'lsa-mu, lekin Rossiya armiyasining kuchlik hujumida og'ir ziyon tortib, chekinishga majbur bo'ldi. Zelenskiy bir tarafdan ijtimoiy aloqa taratquvlari orqali Konstantinovkaning qo'ldan ketishi Rossiya e'lon qilgan saxta tashviqot deb inkos qaytursa, yana bir tarafdan Ukrainaning uchqutsiz ayroplan boshqarilgan bomba elektronlik urush asvobi qatorliq qural jabduqlarining iqtidorini eng zo'r darajada joriy qildirib, Rossiyaga yanimi besim ishiltishga kapolatlik qildiganligini bildirdi. Yaqinqi shikoyatdan buyon Ukraina uchqutsiz ayroplandan davomliq foydalanib, Rossiyaga zarba berib salmiqini uzluksiz so'raydi. Moskva shahrining boshlig'i Sobyanin 7 ayning 4-chi kuni xabar e'lon qilib, mundaq dedi. O'tgan 24 soat ichida Rossiya havo mudofaa qismi Moskva va Moskva oblastiga uchgan 200 dan ortiq uchqutsiz ayroplanni itib tushirdi. Bu yaqinqi 2 yildan buyon Moskva uchirgan eng shiddatli uchqutsiz ayroplan hujumi. Rossiya shimoli qism G20ning qo'mondoni Yevgeniy Nikiyorov Putinga navbatda Ukraina uchqutsiz ayroplanining Rossiyaning markaziy rayoniga ishkirlab kirishini butunlay to'sib qola olmaydiganligini aytdi. Barg'ansiri ko'payotgan uchqutsiz ayroplan hujumi yaqinda Rossiyada yiqilg'u kamchil bo'lishdagi sabablarning biri bo'lib qoldi. May qochilash punktining sirtida may qochilashni kutib turgan avtomobillar uzun o'chirat turdi. Ba'zi rayonlar amalsiz tadbir qo'llanib, may qochilash miqdoriga chek qo'ydi. Amdil o'tib ketgan 6-chi oyda Rossiya armiyasi Ukrainaga 5 qitim keng ko'lamlik zarba berdi. Zarba berish obyekti charlig'uchi boshqarilgan bomba, ultra yiroq musofalik uchqutsiz ayroplan, mashina odam tizimisi, elektronlik urush uskunalarini ishlab chiqarish korxonasi, harbiy aerodrom va energiya yiqilg'u aslalari qatorliklarni o'z ichiga oladi. Putin yaqinda Rossiyaning mushkul mazgilni boshdan kechirayotganligi, taqdirga munosabatlik paytga duch kelayotganligini oshkora bildirdi. Rossiya zungtug'ining axborot kotibi Peskov 7 ayning 4-chi kuni Zelenskiyning Putin bilan Konstantinovkada uchrashish taklifiga inkos qaytirganda Rossiyaning poytaxti Moskva dedi. Agar Zelenskiy haqiqatan mas'uliyatchanlik bilan muhim qaror chiqarishga bel bog'lagan bo'lsa, undaqda u Konstantinovkada emas, balki Moskvaga kelib Putin bilan uchrashishi kerak edi. Bu Rossiya bilan Ukrainaning ikki davlat boshliqlari uchrashadigan o'rinni cho'rdigan yana bir qitimliq eg'iz urushi bo'lib, bu ikki tarafning bir qator prinsipal maydonida zo'r ixtiloflarning borligini aks ettirib berdi. Putin yaqinda munularni ta'kidladi. Rossiya Ukraina bilan tinchlik suhbati o'tkazishga tayyorlik qilyapti. Lekin suhbat cho'qim 2022 yili Rossiya bilan Ukraina Turkiyaning Istanbul shahrida hosil qilgan kelishim Rossiya Amerika rahbarlari 2025 yili 8 ayda Amerikaning Alyaska shtatining Anchorage shahrida uchrashganda muzokara qilgan andiza real ahvol va o'zining 2024 yili Rossiya diplomatiya ministrligida so'z qilganda sharhlagan prinsiplarni asos qilishi kerak. Ukrainaning diplomatiya ministri Sebiga mundaq deb ko'rsatdi. Ankoraj royi emdi mevcut emez. Ukrayna tüzüşki qatlaşmağan barlıq tinişlik layiyyəleri emniyetki uygun bulmağan xiyal. Bununun başqa, Rusiya bilen Ukraynanın ixtilabının çoğunqır qatlamlıq səbəbi, yen Rusiya bilen Avropanın strategiye cəhətdə işənməsliki və strategiyelik qarşılışıda. Peskov mündaq dəb görsətdi. Qərib əllərinin Ukrayna tərəbdə durub, Ukraynanın ul əsləlirdin paydalınıb, sırtdın kəlgən qorallarını Rusiyaya qartışını köz tutqanda, alayda hərbi hərəkət bir meydan həqiqi uruş şəkildə davamlaşıdı. Rusiya Dövlət Duması Xalqara İşlər Komitetinin muavin rəisi Alikiz Çepa mündaq dəb qardı. Kiyevdəki qərib qolluğuçları tinişliğini işqa aşırış üçün əməz, bəlkə Rusiyanı xoğurtuş üçün küçü qasıla, ondaqda söhbət müsabisi bir izdə toxtab qalıdı. 7 ayının 4 günü Amerikanın müstəqillik günü. Putin bilən Zelenski şu günü ayrım-ayrım Amerika zontuğu Trump bilən telefonlaşdı. Putin telefonda Trump bilən iki dövlətinin 2-ci dünya orşi məzgildəki istibaqdaşlıq münasibəti və Rusiyanın Amerikanın dövlət quruş cəriyanda qoşqan tökbüsünü əsləb ötdi. Zelenski yazımı elan qılıb, Trump bilən naidi yaxşı söhbətləşdik. Toqunuşunu axırlaşdırışının real istiqbalı ba, dedi. Trump telefonda hərbi hərəkətini tezdən toxtatıb, tiniş yol bilən həl qılış yolu üstüdə izdindiqanlıqını təkidləgən bolsumu, lakin alayıda əlçisi Vitkov bilən Kyogli Koşnerinin söhbətki qatnışıdığan konkret vaxtını bekitmədi. Pəqət, şikayələnin davamlıq mürəssə qıldıqanlıqı, həm də muvafiq vaxtda Moskvağı ziyarətkə bardıqanlıqını bildirdi. Rusiya Pəllər Akademiyası Bixətərlik Məsələsi Tədqiqat Mərkəzinin müdür tədqiqatçısı Konstantin Biloşin mündaq dəb qardı. Yavrupa arqılıq Ukraynanı qural bilən təminləş Amerika nisbətdən paydalıq. Bu dəl Amerikanın Rusiya-Ukrayna toqunuşunun axırlışını körüşkə aldırmaslıqının səbəbi. Rusiya zontuğunun yardımcısı Uşakov Rusiya tinişliğinin yetib gelişini kütüb durmaydı. Бәлкі, жаң мейданда өзінің ғалбісіні қолғы келтірді, деді. Қазақстан таратқыларының пұл муамиле вақыт кезінің қәверінің нәқіл келтіріп мөлтерлішке, Украинаның ұшқытсыз айырплан хүчімінің үздіксіз күчейшіге әгішіп, Росияның бесімі күн сірі еғірлашқан. Тінішлік сөкпіті мұсапсының тоқтап қылышы, Росия-Украина вәзетіні енімі кәскілләштіруетші мүмкінкен. Үрметлік радио аңлығычыла. Şunun bilen bugünkü Dünyaya Nazar programımız müşahat ayaklaştı. Bugünkü programımızın diktorları Bahtiyar Turdu bilen Gülbekrem Muhtar, Mesul Muhariri Patigün Muhammed, Nazaratçısı Bahtiyar Turdu.
1: Kainatki cisimle tohtumay ayınıp durgandek, Adem'le tenim tapmayı tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен аспирантлыққа имтихан бермекчи. Һәр көне ятак, ашхана, китапхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап дип йөримен. Болды кылаймы дигән. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчанлыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенип келдем.
1: Кайнатки җисемләр тохтымай айлынып торгандак, адамлар теним тапмай тырыш аркылы үзне такамулаштыруды.
3: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техми биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
4: Тада, абдат кардап кетипсиз.
5: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
1: Kainatki cisimler tohtumay ayınıp durgandek, ademler tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
6: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
7: Медицинаның ізәт үрміті мәң ұқатәсікіні аңылы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.

Dostlarımın yadıda boğundak, biz bu bir kaç günlük programlarımızda Asigül Qopur'nun Ündidarlıki Nazının namlıq hikayesinin aldın kısımdan anlatkandık. Onun en düşkün, en azaplıq günlerde Ündidarlıki Selkin onunla hemrah buldu. Her vakit onunla təsəlli ve mədəb verip, onun oğuşsızlık ötkildin tezli ötüleşiği yerden bədi. O bəzdə özün ayalığı yüz kilometrəndək kes qaldı. Amma Selkin her vakit məyin şamalığı oxşaş onun kalbəyi şunğub kirib, onunla şirin tuyğulanı toxtamasını ataqıb duraddı. Ondaq da bu sırlıq ayal zadı kim? Bula qızıqsanla, dekıtınla davamlıq bugünkü radio jurnal proqramımızga orınlaşdırılğan Asigül Qopurnun Ündidardaki Nazının namlıq hekayısı da bolsın.

Cine illa talaido. Lavuldab kuyuvatkan Gülxan bütün bedeninin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek müzikinini yalğız çalalaydı. Sinfoniya ömükü orulğan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tupırkı, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemra bolsun. Naqşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlan. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde naqşı muzika, ümit kütolgan coşkun kalıplarına huzur beğişlaydı. Sizden mənivi təştalıqınızda kandırdığan yanırat naqşıla, sərxil küyle, üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıqı kadem besin de isil küylerinin porak açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde teximi zor cesaret bilen tırış nişanınızı qarak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Süyümlük dostlar, programımız qaytıp geldik. Emdeki kımmetlik dämlerimizde biz bəxt haqqıda toxtılıp ötmekçi. Muşu bəxt haqqıda gəp boğanda mundaq bir hikaye yadımızga keludu. Bir kişinin ameti oğundan kelip, naayt çoğun hem çıraylıq bir mervayit yapı vaptı. Bu mervayitinin yüzü de küçükken bir dağ varken. Bunun

Onun köngli yerin bulup, eğer muşu mervayitnin yüzüdeki bu dağını kırıp çıkırıp etsem, o dünya boyunca en çıraylık, en kımmetlik nersiye oylanamı dep oylap, mervayitnin yüzüdeki dağını kırıptı. Ama bu dağ çıkmaptı. Şunu bilen onun açığı gelip, dağını yoktuş için mervayitni kırıp veripti. Dağ ahırı yokaptı. Bırak, mervayet mu kırılığı verip, hiç nimiz kanmay, kereksiz bir nersi ayınıp kaptı. Hayat esledili güzel. Turmuş aman bekhtiyarlık cilvesi çömgen bulut. Ama bazılardaki kana essizlik, hem işe ulanı bekhtin mehrum kaldırdı. Bekhtin baykaş, bekhtin kadirleş, onundun kanıcı behrman buluş, yanıla her bir kişinin kalıp güzellikige, turmuşni kanaatçallık, tırışçallık bilen kızgın, söyüş, söymeslikige bağlıq boğan bulut. Elbette, hemimiz bekhtiki intilimiz. Hemimiz bekhtlik buluşta oylayımız. Bırak oylap bakılgan bulsak, bekhtini biz yıraktın izlemeslikimiz gerek. O pekat, bizden yes kılışımızga muhtaç. Her bir anlıkçılarımızga bekhtin yar buluşun için kalbimizden ümit kılımız, kene güzel nakşılarımız devam etsiler üçün.

Сүйүмдүк достор, шу таптык программабыз даамдашып атыды. Şundaq dep aytalaymız ki, kişilik hayatta aqıllıq kişiler əzəldən başqalardan ağırmaydı. Çünki ulanın ağırınışqı muhtaç boladığan işi bolmaydı. Nem üçün? Ula əmiliyyətkə cürətlik bilən yüzünə aləydi. Tırışcanlıq arqılıq qayısını əmiliyyətkə aylandıralaydı. Küçükə və başqalarının iş ağırdışıqı tayanmaydı. Muvaffaqiyyatning doim untunsiz yuz berdiganligiga ishonadi. Adasila boshqalardan og'irinib yuradigan, har ishda bani sababdan bosh ko'tarolmaydigan kishini hech kim yaxshi ko'rmaydi. Chunki undaq kishi nagila bo'lsa, passiv ta'sirlarni paydo qiladi. O'zining emas, boshqalarning ham kayfiyatiga ta'sir ko'rsatadi. Shunlashqa Radio anglab oltırgan barlıq dostlar üçün deymen ki, her vaqt aktiv pozisiyada yaşa. Her işqa külüp yakın. Bu hayatta hiç qandaq bir iş sizning ko'ngilsiz bo'lishingizga arzimaydi. Şuna kişilik hayatta aqıllıq bo'ling, başqalardan og'irinmang. Başqalardan og'irinish to'g'ri kelsa, faqat o'zingizdan og'irining. Qiynoqdaq bo'lsa, külüp oltırıp yakınlıq kuydurmizga davomliq diqqat qiling.

Sınırımını görürsünüz. O, menden neçesi çıraylıq dep cevap beripti. Yigit derhal kaynağı burulup, çırayı tolu mu adet dikçi kızını görüptü. O, ilik kızga, beni nemiş kaldaysız, depti. Bu çağda kız, men sizlemez, belki siz beni aldıdınız. Eğer beni hakikaten yakış köygen bolsunuz, yani nemiş ki kaynağınızı burulup karaysız, depti. Demek, kişilerdeki arzu armanın çeki yok. Bulup mu muhabbette açgözlük, kanaat kınmaslık, yeni mi yaxsını izdeş, ahir berip özünü mağlup kılıdu, deyimiz. Manı muşi hikayeyi okşaş. Kişiler köpünç Allah'da muşi özlü bab oğan muhabbet baylıqını kadirlemeydu. Özlü barını eskılanmaydu. Şunu bilen, nurğun nerslerini yoktup koyğallıkını fakat bilenmeyi kalıdı. Şunlaşka özünüzdü barını kadirlen. Tevrinip turgan nişan sizni hemmidin mahrum kılıdı. Deslepte könlünüz tuygan ne çokum kadirlen. Bir görüp yakış görüp kelişkimi çokum işinin. Muhabbet küldürümüz devamlıksız üçün.

Süyümlük dostlar, şu tapdı programımız davamlı şivatıdu. Aktif energiyelik paralarımız davamlıksız üçün. Siz güçündak deymen ki, sizde hemkarlış roy buluş gerek. Her kızma özünüz ne hemmedi yitilgen de parma. Her kandak adem hemkarlıkı muhtaç buludu. Sonlaşka Allah'a kılışkı mahir bulu. Bilim ıhtıdar keçirmiş, okşaş bir işka okşumağın karıştı buluduğun perekni peyde akıldı. Şu an özünüzün oylukallarını her vakit dağdılı oturgu koyun. Eğer siz ıhtıdarınızı tayinip, köz aldığınızdaki işlerinin hüddüsten çıkıp geçişensiniz mi? Lekin mağurluk sizde bulmuşsun. Menmençilik sizde bulmuşsun. İsinizde bulsun ki, kiyin bazı işlerini tüketenmey, püşeyman kıp gelişiniz mümkün. Şunun için, karıştırıpke bara ver muamili kılın. Aktif ve ümit var bulun. Roy keyfiyat yukumcan geliydi. Kapıkını türüp yürüydüğü adam bilen hiç kim bildi buluşunu halımaydı. Özünüzün icatçallık royunu yedildirişke, yoşurun küçünüzde kezişki gönül bölün. İşbadisi alaydı kişiye nispete etkanda hazır babı oğan hemkarlık münasivitige kapaletlik kıgandım. Başka yine nurgun adamının hemkarlışını halaydıgan royu erişiş

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetlik radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silahının huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqurup bəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyağı məşhur Anna Karenina namlıq romani. Əmdə deyqitinla, Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir qılğan danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümi qılğan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Romanın yeni bir qəhrmanı bolğan İngiliz, İngilizlərə xas bəxtki erişib, Gertsog unvanıqa və yer makanğı igi bolğanda, Anna'nın onun bilən billə u igi bolğan aşı yerlərini ayınıp kəlgüs kəldi. Lekin yana bir dilla bu xiyolidan o'z uchun nomus qilib qoldi. Demisimi nomus qilish kerak-da. Buning nomus qilgudek nimasi bor? Men nima deb nomus qilgudekman? Anna ochiq kelib, ham hayron bo'lib, o'zidan o'zi so'rab qo'ydi. Qo'lida pichqichin tutuqliq. Sapaning yo'lanchigiga yo'linib o'ltirib kitabını bir yenigi taşlap koydu. Xiyal kaptiri Moskvada ötken külle üstüde toxtumay ayılınışkı başladı. O yerde ötken külle şunçilik güzel, şunçilik mänilik idi. O katnaşkan tansa, Veroniski ve onun yisiyatkı bay, özüge telmürüp turgan çırayı. Onun bilen ötken barlık minotları bir-birlep köz aldığı kelişki başıldı. Çırayı da numuslanışının əsrimi yok idi. Lekin əsləb ahırgı kəlgende numuslanıp mı kaldı? Və bu halet küçü işki başıldı. Her qetim Vronski yadığı yetkende kandaktur bir işki avaz illik, nemi digen illik, xuddi o'tning o'zi deyotgandek bilinib ketatdi. Anna sapada o'ltirgan qiyofasini o'zgartdi. Uning nima yomon yeri bor? Uning nima bo'pti? Uning udul qarashdan qo'rqadigan narim bor? Nima bo'pti? Mening u yosh ofitser bilan odatdagi do'stlikdan eshib ketgan yoki eshib ketish ehtimoli bo'lgan munosabatim bormidi? U o'ziga o'zi ichida so'zlab ketdi. So'zlab bo'lib, kimlarnidir mansitmagandek sug'uq kulib qo'ydi. Orqadan kitobni yana qo'liga oldi. Lekin o'qish qiroy bormidi. Qog'oz kesadigan pichqi bilan derizidiki nepiz qirovni qirib qo'ydi.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkanınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda Bolovatkan'ı Tolstoy'un dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

0: Tünügün Pravdin'den bir parça xat tapşırıp aldım.
1: Pravdin çeteldi yaşaydıgan Pan Slavyan idi. Graf Lidiya xanım onun xetinin məzmonunu sözləp bədi. Andın yenə Çerkavlanı birləşdiriş hərkitigi qarşı turuvatqan suiqəst və başqa köngülsüz işla toğırlıqmı sözləp gətdi. Biraz dinkin bir cəmiyyətinin məclisigə və Slavyalla komitetinin paliyyitigi qatnışıdıqallıqını eytib, aldıraş çıxıp gətdi.
0: Onun şu kılıkları burun mu bağıydı, ecep bilmepti men dese?
1: Dedi Anna, işçi de özüge.
0: Bugün bir işki açık kep turgan mı ya? Külkilik yeri məxsidi himmet şapkat göstüş. Özü Hristiyan, ama köy geldi nemigi açık gelip, hem mi yedi özüge düşmen köpeytip yurdu. Yani teki ulanı Hristiyan bilen Yimmet şapkat işlerinin düşmeni de bildiğini kızık.
1: Graf Lidiya hanım ketkendin kiyen Anna'nın yeni bir dostu geldi. O, məlum bir əməldarının xotini. O mu Anna'a şehirdeki xilmi-xil yenilikliklerini sözləp bədi. Saat 3 bolğanda keşlik tamakı gelişki vədi berib koyup, o mu çıkıp getdi. Karenin tekçi ministerlik deydi. Anna yalğız qalğaçqa, keşlik tamak vaxtı gıçə oğlunun tamakını beriş, nərs kereklerini yığışdırış, üstəldə yığılıp qalğan xətçəklərini oqı veliş, ayrımlarığa cevap yeziş digəndək işlanı qılmaqçı boldı. Yoldu kəlgüçə özü də peyda bolğan səbəbsiz numusluniş və haya calıniş tuyğuları əmdə hazır pütülləy besilğan idi. Turmuşnun özü ügünüp qalğan qelipiği kiriş bilen tən, özünü yana xatır cem, könlü bütün sezişki başladı. O, özünün tünügünki halıtını əsləb heyran boldı.
0: Tünügün zad neymiş oldu? Eş ne mi boğun yok? Vronuski bəzi əxmiqanı gəplərini qıldı şu. Amma gepe şu yerdili qaldı. Onunğa tegişlik cevabımını bədim. Bu işlani erimgi sözləp yürüşünün hajdi yok, həm digili mi bulmaydı? Desem, kiçik işini çoğun aydı bedudu. Bir çağda Peter Borg'da erige, onun kol asıdaki bir yigitnin özgü muhabbetini izhar kılışqa tas kalgallıqını dəppərgende, eri cevap berip, bundaq işlağa Aqsüngekle cemiyetinin paliyetleri işi de yürgen her kandak ayal uçurap durdu. Men sana toluk işini men. Kels kelmez kumalla bilen seni hem özümünü çöktürmeymen digerliki esige gelip. Demek onun undak işlerini sözlep olturuşunun hacdi yok iken. Tanrı şükür, eğit kuçuluk iş mi boğunu yok. Dedi o işçi de özüge özü.
2: İşçilani kapitalistlerin ezivat kallıkını bilirsen. Bizdeki işçila bilen dikkalla, emgektin bağırlık cephasını tat, kanç işlisi mi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlağı erişse, bilim iliş pürsetleri igi bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistler, Ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı batıdı. İşçila bilen dekkalla, mengü atkalı orunda keli batıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bombaydı. Diginin toğra, şundak bulu batıdı. Şuna biz seli sarılı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi, umumunun buludu.

Karenin ministerliktin saat 4'te kaytıp gelip, adeti boyca Anna'nın aldığı kırıp çıkışka vakit çıkaralmay, kütüphanısıgı kırıp, özünü saklap oltırgallarını kubul kıldı. Andın katıp ilip kırgen bir netçi hüccetke kol koydu. Tamak vaxtıda bir netçi mehman geldi. Kareninlanın uyda hemişe 2-3 adem tamaktı bilip olattı. Ula Kareninin yaşınıp kalgan nevri atısı. Bir mekkiminin başlıkı bilen onun hodini. Yeni biri Kareninin ministerliği da işleşke evetilgen yeni biri yigitiydi. Anna ulanı kütüş üçün mehman hanığı kırdı. Top doğru saat 5 bulup, bronzudun yasalgan Peter bir saati 5'ni urup bolar bolmayla, Karenin karlıgaç kuyrukluk frakını kiygen, meydisigi koş ordun takıgan, boynuğu ak galıstık çikken halda mehman hanığı kırıp geldi. Onun her bir minut vakti paliyetle bilen ziç orlaştırılgan bolgaçka tamakını yap bulup yeni çıkıp geçiş gerek idi. Her günü kılışkı tigiş işlanı pütürüş için vakit kat rayı kılışkı mecbur bulattı. Aldırma hem tınmay işle digen söz onun şuarı bulup kalgan idi. O mehman hanığı kırıp hem meylen bilen başlangıçtıp görüştü. Hotunuğa külümsirep qarğınıça ıldam menip berip jaydı olturdi. Xeyriyet, tənha turmuşum axırlaşdı. Sen bilmeysen. Yalğız olturup tamaq yeş, tolımı köngülsüz bolu diken. O köngülsüz bolu diken degen gepni alaydı təkidləp qoydı. Rıza üstüde o hotunu bilen Moskova'nın geplerini kılıp, mesxirlik külküsü bilen Oblonski'nin ahvalını sordu. Onun din kiyinkisi adetki geple bulup, Peterburg'daki emeldarla sorulurdu bolu vatkan işla. Cemiyetki gep sözle idi. Tamaktın kiyin mihmalla bilen billi bulup, andın hotununun kolunu yani külümsirep turup kısıp koyup, Peytongu çüşüp kengeşki ketti. Bugün keşte Anna Kenez Tevrisikaya hanımının uygu bağım idi. Kenez hanım Anna'nın kaytıp gelgeldikini anlap onu keşli kızağı teklif kılgan idi. O yine tiyatr hanıda billi tiyatr görüş için mehsus bir lojumu ilip koygan idi. Uyagimi bağım idi. Barmığının asas sebebi o yergi kiyip barmen dep buyrutkan kiyimi pütmigen idi. Mehmanla kaytıp ketkendin kiyin, kiyimlerini birbirlep görüp çıkıp, birimi yarımay, açık gelip oltırıp ketti. O kiyimini azarak tiktirip kiyiş kiçever bolgaçka, Moskova'yı menişinin aldı da, üşkür kiyimini özgertkerlikini xaqla bilmeydiğen kılıp tüzütüp berişke, tik küçüge berip ketken idi. Deyişkini bu içe, bu kiyimle 3 gün burun pütüp oluş gerek idi. Lekin ikisini tik küçük kolu ilip mi koymaptı? Pütkünü anna digendek bolmaptı. Tik küçük ayal onunga, muşu tüzetkinim yakşı bolgan dep şünçi desim o, anna şünçilik kızık kallı kıldı ki, kiyin oylap bu kılgınıga uyulup mu kaldı? Açıqını besip alğan dinkin, oğlunun ucursuğu kırıp, bütün keş oğlu bilen billi boldı. Akırda onu uxlutup koyup, onun üçün çokunup koydu. Andın yol

0: ýetgenine ýep goýup çykyp gitdi. Bugün hiç ýerge bamay, keçini öz üýde şunç köňüllük ötküzgenige içinden hoşal boldy. Poýuzda onuňga heli muhim sezilgen ähwalynyň Aksüňekler jemgyýetidiki odatdaky arzymas wakalar ekenligini. Özüdünmü, özgüdünmü uyularlık hiç kandak iş ötmegenligini tehim roşen düşendi. Anna erini saklagaç, tam meşnin aldıda İngilizce bir kitabını okup olturdi. Saat 9 yerimde eri urgan kongraknın avazını anladı. Uzak ötmeyle eri öyge kirip geldi. Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda 19. asırdaki Avrupa tenkidi realizm edebiyatının yukarı pellesine çıkan Rusya'nın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'un Şinjan Halk Neşriyatı neşir kılgan, danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercüme kılgan Anna Karenina namlık romanını anlattı. Yaktırıp anlığınınla rahmet. Devamını Etki Radyo Kütüphanesi programımızda anlığaysıyla. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçıla emdedi kıtınla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әгішшім білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, хәтта өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
2: Үшінші нұмырлық бемар.
3: Доктор, Мен хамышлык кесилик гриптар бога окшайман. Кандак дәвалансам була?
1: Жидилашма. Хәзер дору белән дәвалаш хәйлеле бехатар. Өнеме ишенчлек. Уныңдан башка психикалык дәвалысакмы?
3: Актып юзлене мен. Өзимне өзгәртте мен. Азыраклы өзгәришме мине үмиткә техими якынлаштырды.
4: Психика сагламлыгыга көңел бөлейди.
5: Кичкенә от ялкыны бармыгымызның учын иллата алайды. Lavuldap köyüvatkan Gülhan bütün bedeninin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalgız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan muzika kişidə acayip sezim peyda qılıdı. Öz cayının su, tüpürki, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, cunha milletinin hayatı, küçü ve ömüdü.